Gençliğim ardından sürünsün dursun. Aşkına ihanet ettiysem eğer, en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer.

gençliğim ardından sürünsün dursun. Aşkına ihanet ettiysem eğer, en kötü belalar hep benim olsun, senden başkasını

olsa yaşlılar, sensiz soframda taş olsa ağaçlar, sel olsa yıllar.

gel gidelim buralardan. Senin için bu alemde ben varlayım. Yaşayamam bu kahpe dünyada sen olmadan. Gönüllerde ben zorlayım. Dedim ya, yaşayamam sen olmadan.

kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesem de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

0: Mersin FM 104.6.
1: Bir türkü bilirim gitmeye dair. Kulaklarımda çalınır durur. Ne çare, bir yolunu bulamadım. Gidemedim, yollar kapanır durur. Gidemedim, mor koyunlar melemedi. Melemedi de ben gidemedim. Yollarda kurudu çiçekler de açtı artık. Ben gidemedim. Kaç kereler niyet ettim, gidemedim. Bekleyenlerim var oralarda. Görülecek işlerim var benim. Gidelim gayrı gidelim. 11 ayın birisinde gidelim. Sevdiğim var uzaklarda. Anam var, bacım var. Sıla bitirdi artık beni. Gidelim buralardan. Sıla öldürdü beni.

En çok ıssız akşamlarda düşünürüm seni. Bir başıma kaldığımda. En çok yönlerin gittiği zaman. Birdenbire yıldızlarla ışıyan memleketim, sılam, gurbetim ve sen. Bir ince yağmurda memleketim gelir aklıma. Damla olur düşer üstüne.

benim ne haddim? Ona gitse, şuna gitse, kim ağlar benim yerine, kim yanar?

0: Hazır olun, hazır olun. Tolga az sonra sizlerle.
1: Farkında mısın? Son günlerde ne kadar da aciz kaldık. Bize ait cümleler kurmaktan. Bırak seni seviyorum demeyi. Bir günaydını bile çok görür olduk birbirimize. Tükenen sevgimiz mi? Yoksa dilimiz mi varmıyor? Ne sen bana iyi misin diyorsun? Ne ben sana günaydın? Farkında mısın? Ağzımızı bıçak açmıyor. Sebepsiz değil yavan kelimelere başvurmamız. Saçlarını bile taramıyorsun eskisi gibi. Benimse içimden gelmiyor tıraş olmak. Eskiden daha zili çalmadan açardın kapıyı. Kokunu ta aşağılardan duydum derdin. Özledim derdin. Kısar gözlerini ya sen ya sen derdin. Öylece sarılıp kalırdık kapı eşiğinde. Kaç gecedir koltuğun bir kenarında uyuyup kalıyorum. Öyle arttı ki üstelik son günlerde romatizmalarım. Adeta kar yağıyor geceleri sol omzuma. Sana ilaçlarımın yerini korkudan soramıyorum. Ya cevap vermezsen, ya git kendin al dersen. Korkuyorum işte. Sevginin tükendiğini bilmekten korkuyorum. Dün ilk defa kahvaltı etmişsin beni kaldırmadan. İlk defa çayı dün soğuk ve şekersiz içtim. Kaç zamandır adımla seslenmiyorsun bana. Bir tabloyu meydana getiren iki unsur gibiyiz. Senin vurdum duymazlığını benim aksiliğim tamamlıyor. Sen ayrı odadan kalkıyorsun, ben ta uçtaki odadan. Bir suçlu gibi öne eğip başımızı, öylece geçiyoruz yanından birbirimizi. Hiç umursamadan. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ya sen aç kıza telefon, ya ben. Bu böyle olmayacak. İstersen oğlanları sen ara. Onlar seni daha bir severler. Kısaca ya ben gideyim, ya sen. Belki de bir zaman ayrı kalırsak. Kim bilir, belki de özleriz birbirimizi. Bugünleri hiç düşünmeden, o hoyrat, o pervasızca harcadığımız aşkımıza nasıl muhtacım şimdi? Nasıl? Bilemezsin. Olsun. Bir müddet yemeği dışarıda yerim. İlaçlarımı masanın üstüne geceden dizerim. Parmağıma ip bağlarım falan. Ya da istersen ben gideyim. Gideyim de nereye? Galiba yaşlanmamalı insan. Suç erkek veya kadın olmakta değil. Suç dediğim gibi o hoyratça harcadığımız yılların bir bedeli olmalı.

Dün o filmi seyrederken ağladığını gördüm. Sanma ki fark etmedim. Sanki ikimizin son dönemi. Ne kadar açığa vursak da öfkemizi, gem vuramasak da alışkanlıklarımıza. Demek ki bazı şeylerin çok geç anlaşılıyormuş değeri. Bir ara gözüm takıldı saçlarına karışmış aklara.

benimse kış çoktan oturmuştu şakaklarıma. Hatırlar mısın? İlk yemeğe çıktığımız günü. Nasıl da elim ayağıma dolaşmıştı hani. Hatırlar mısın? Bir mecal kalırcasına güldüğünü. Şimdi ise bak, yüreğimiz bir mecal. Dağ başı yalnızlıklarına mahkum ettik birbirimizi. Ne zaman biter bu suskunluğumuz bilmem. Ya bir ölüm anı çığlığıyla. Sahi ben ölürsem ağlar mısın? Bana hiç sorma. Düşünmek bile acıtıyor içimi. Cam kesiği ağrılara gark oluyorum. Hem benim bildiğim önce erkekler ölür. O zaman da sen kalacaksın yapayalnız. Ne yapar, ne edersin bu koca şehirde? Kim getirir her sabah o çok sevdiğin taze fırın ekmeğini? Kim sular bahçeyi? Kim budar yedi verenlerini? Ve kim koyar sen daha uyanmadan yastığına o en güzel gülleri? Zor değil mi? Yaşamın en zor tarafı işte. Kolay değil alışkanlıklardan bir an için vazgeçmek. Zaten benim tek alışkanlığım da sensin. Yok. Senden vazgeçemem. Zaten benim bildiğim erkekler özür dilemeli ilk. Galiba daha bir yakışıyor seni seviyorum demek erkeğe. Yok. Bu sabah kalkınca ilk işim sana sarılıp ve hiç yüksünmeden ve kırgınlığı bir yana atıp seni seviyorum demeliyim. Seni seviyorum. Günaydın de. Günaydın. Günaydın bir tanem. Seni çok seviyorum. Canım karım.

0: günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar. Canlarım benim, erken kalkanlara, erkenden yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara, güne Mersin FM radyosunda.
1: Mersin FM 104.6
0: Tolga Dünyası ile başlayanlara günaydın. Günü günü günü günü günaydın. Günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabah şevlerimiz hayır olsun. Erken kalkıp yol alan esnaflara, belki de iş yerlerinin kilitlerini açıp da dükkanlarına giren esnaflara günaydın. Erken kalkıp yol alan memurlara diyeceğim de, hangi memur bu saatte yola koyulur ki? Anca Adana'da falan çalışan memur. Şu an kaç saat daha? 7 ya. Sabahın 7'sinde adam niye kalksın? Adam mesai 9'da başlıyorsa 8.30'da kalksa yetiyor adama kardeş. Emeklilere günaydın. Hangi emekli erken uyanır demeyin. Gidip 10 kilometre uzaktaki halk ekmek fabrikasından ekmek alacak emekli erken ya. Şey demeyin sakın. Ha evet Tolga, ekonomi kötü ya, ondan yok lan.

0: mahallede var ekmek. Sırf dolmuşa binsin diye serbest kartı var ya, düdüt diye verir. Gezme. Hangi emekli erken kalkar demeyin. Erkenden gidip elektrik faturasını bankada yatırmak isteyen emekli erken kalkar. Yazdık Tolga, görüyorum lan, ne yazdık, mobilden yapabilir normalde. Adam gezmeye gidiyor. Bir iki sohbet edecek. Elinden arkadan bağlayacak böyle, yeğenim senin memleket nereye diye soracak. Tabii canım, sabah başlamıştır güneşin doğduğunda böyle. Gidecek ondan sonra çay ocağında oturacak, çay içecek. Yanındaki diyecek işte, ekonomi çok kötü, maaşlara çok verdim. Ülkeyi kurtaracak falan, zaman geçiriyor. İnay, inay. Öyle amcalarımız falan işte şu an yollarda. İnay. Erken kalkanlar, inay, inay. Yol alanlar, inay, inay, inay. Erkenden yollara koyulanlar. İnay, inay. Güne Mersin FM Radyosu'nda inay, inay. Tolga Dünyası programı ile başlayanlara günaydın. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndan günaydın. Yani şu an esnaflarımız, hani böyle toplu çalışan, kalabalık çalışan esnaflar var ya. Sizi tanıştırmak isterim, Yağmur Catering yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü sipariş verebiliyorsunuz.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 toplu yemek siparişlerinizde Yağmur Catering yemekçiliği.

0: Bakınız, eğer ki sizin de iş yerlerinizin yemeği dışarıdan siparişte geliyorsa, bugün ne yiyeceğiz diye falan düşünmekten artık sıkıldıysanız, bunaldıysanız,
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yani eğer ki dışarıdan verdiğiniz yemeklerle ilgili çalışanlarınız problem yaşıyorsa, yaşatıyorsa size,
1: çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim.
0: Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ya ne güzel diyor değil mi? Arayın, gelip görüşelim, çözelim sorununuzu diyor.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa, siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Abi kaliteli ise kaliteli, güvenilirse güvenilir, hijyeniklikse hijyeniklik, ekonomiklikse ekonomiklik, lezzetse lezzet. Hepsi bir arada Yağmur Yemekçilik.

Instagram Yağmur Yemekçilik'ten de takip edebilir, direkt mesaj yazabilirsiniz. Alo, sabah Tolga Dünyası'nda diyorduk da. Hani bu iş yerlerine diyor, tabilde tusülü falan nasıl yapacağız şimdi bu işi? Hele bir gelseniz, bir konuşsak verirsek ya. Gelirken bir tabildot bir şey getirin ya benim ona falan. Tadına bakalım bir bari. Lezzetli mi, güzel mi gerçekten ya? Bundan sonra biz de yemeklerimizi sizden alacağız ha. Her gün bize 20 kişilik getir baba. Ama gel bir görüşsek ya. Gel bir konuş.

Canlarım benim. Var mı aranızda henüz uykusunu alamayan? Var mı aranızda yataktan kalkıp ayakta uyuyan? Var mı aranızda uykusuzluktan gözünü açamayan? Var mı aranızda uyuklayan? Var mı aranızda henüz afyonunu patlatamayan? Var mı aranızda neşesi enerjisi tavan olmayan?

Yılmaz'la Güner Sabah Tolga Dünyası ile başlayan Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Numarayı kaydet, günaydın yaz, gönder.

0: gelecek.
1: Bu arada telefonu kaydedemeyenler Instagram'dan da Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarını gönderebilirler.
2: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Canlarım benim. Günaydınlar olsun. Canlarım benim. Gününüz aydın olsun. Canlarım benim. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Canlarım benim. Hepimiz için güzel bir gün, güzel bir perşembe olsun. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Canlarım benim. Şimdi programın iki farklı gün yayını var. İki farklı hedef kitlesi var. Bunlardan önceliklisi bayram sonrası perşembe günü dinleyenler. Bunlardan önceliklisi Haziran ayının ilk perşembesinde dinleyenler. Bunların önceliklisi yaz mevsimine girmişken dinleyenler. Bunların önceliklisi bayram tatilini geride bırakmış olup da mesai başında olmuş olanlar. Evet, programın iki farklı yayın günü ve iki farklı hedef kitlesi var. Evet evet, Haziran'ın 4'ü. 4 Haziran Perşembe. Her ne kadar dinlediğiniz programı canlı olmasa da 21 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programın tekrarını dinleyeceğiz. Evet bak, bunu da ne güzel izah ediyoruz ha. Program Tolga Dünyası program rehberi. Hangi dinlediğiniz program canlı, hangi dinlediğiniz program cansız, hangi program sizlerle, hangi program değil. Bunların hepsini masaya yatırıyoruz. Tabii şimdi birilik işler böyle televizyon dizileri falan da sezon finali yapmaya başladı. Hatta bazıları para kazanamadığı için finale gidiyor. Ne oynayacağız falan diyorlar yani. Tolga Dünyası'nın şu an sezon finaliyle ilgili net bir şeyi yok. Finalle ilgili herhangi bir durum yok. Çünkü Allah'a şükür kazanıyoruz yani. Kazanıyoruz, kazandırıyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde. Mesela dizi filmlerin çoğunluğunun fişinin çekilmesi. Yani plansız final yapmasının nedeninin giderler olduğu söyleniyor. Yani gelirler giderleri karşılamayınca dolayısıyla bu film tutmaz ya, yapamayız diyor. Sizinden gelemeyiz. Bir insan neden bir iş yapar? Kâra geçmek için yapar. Fakat dizi film yapımcılar diyor ki ulan arkadaş diyor, dizi filminin reklam geliri diyor. Örnek veriyorum 20 milyon neyse. Bir bölümden bahsediyorum bir haftadan. Giderlere bakıyoruz, haftalık gider diyor 30 milyon. Dolayısıyla diyor çok da para kazanamıyoruz diyor. Sürdürülebilirliği tartışılmaya başlandı diyor. Tolga Dünyası'nın maliyeti bir bölüm. Bir haftalık maliyeti bakalım 275 gelire bakıyorum 200-250-300'e yani şöyle bahsettiğim rakamlar TL cinsinden. Mesela Tolga Dünyası'nın maliyetini çıkartalım bakalım. Her sabah bir su içilse, su 5 liradan olsa değil 5 lira. 3 tane de çay içilse, çay normalde dışarıda 50 lira ama evde yapıyor. Bu evdeki çayın maliyeti ne kadar olacak lan? Yani bakıyoruz evet, maliyet yok. Yani toplasanız

haftalık maliyet, hadi çıksın çıksın. Hadi hepsine para yazalım, ona yazalım, şuna yazalım, buna yazalım. 7,5 lira falan çıkıyor yani. Böyle bir rakam. Şimdi haftalık şeye bakalım. Haftalık kâra bakalım, dur bakayım. Şimdi oradan 50 alıyoruz, oradan 80, oradan 100, oradan 250. Oradan 500 milyon. Yani aylık gelirimizin, ortalama gelirimin daha doğrusu 400 olduğunu düşünecek olsak 400 bin. Haftalık da 100 bine tekrar. Elhamdülillah, Allah bin bereket, 7,5 çıkarsan ne kalıyor? 99 bin. 900.

şu an sezon finali tarihi kazımadık ama şunu çok iyi biliyoruz. Bu program bayram arifesi öncesinde yapılıyor. Bayram arifesi sonrasında Sly Ryan var biliyorsunuz. 9 günlük tatil. Yarın itibariyle insanlar yola çıkacak. Yarından kastımız şu arkadaşlar. 22 Mayıs Cuma bayram öncesi son mesai günü. Ben biliyorum insanlar genelde mesaiden hemen sonra yola koyuluyorlar. Mesela bu sürede 22 Mayıs Cuma akşamı itibariyle akşam 5'te mesaisini bitiren, belki öğleden sonra zaten iş olmaz deyip kaytaran, belki 4'te, belki 5'te, belki 6'da eve gideyim bir duş alayım, bir hazırlık yapalım, eşi çocuğu alayım falan öyle çıkalım diyenler yola koyulacaklar, onu biliyoruz. Ama onun dışında memleketlerinde kalacak olanlar da var. Ve aynı zamanda bu programı da kaydediyoruz dedim ya, 4 Haziran Perşembe sabahında da artık taşlar yerine oturmuştur değil mi? Her ne kadar 22 Mayıs Cuma bayram öncesi son mesai günü olsa da, 23 Mayıs Cumartesi 9 günlük bayram tatilinin birinci günü olsa da, 31 Mayıs Pazar günü tatil bitiyor ve 1 Haziran Pazartesi günü hem çocukların okulu başlıyor, hem memurların işi başlıyor. Yani 1 Haziran'da artık tatiller geride kalıyor, insanlar iş başı yapıyor. Ha dersen ki Tolga'cığım biz manıyoruz biliyor musun bayramdan sonra. Yani 1-5 Haziran tarihlerini de izin yazdık. Biz o yüzden biraz daha rahatız diyorsanız o zaman size 8 Haziran'da başlayalım. Ama sizin de fark ettiğiniz üzere ben mesela 1 Haziran'da mesaiye başlamayacak olanlardanım. Baktığınız zaman 4 Haziran Perşembe ama Tolga Dünyası'nın banttan yayını giriyor. Ama biz o programı 21 Mayıs Perşembe canlı yayınlıyoruz. Günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Böyle tarih mali işlerine girince ben net anlattığımı düşünüyorum. Kafası karıştıranlar var mı? Ne diyor oğlum? 4, 23, 20. 400 kazanıyorsun. 375, 3999. Matematik genelde böyle bir şey. Kafa karıştırıcı bir şeydir. Canlarım benim, burası Mersefem. Tolga Dünyası programı. 21 Mayıs Perşembe sabahı canlı. 4 Haziran Perşembe sabahı banttan yayın dinliyorsunuz. Günaydınlar efendim.

0: Yavur Kedir'in yemekçiliğini sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Mutabık mıyız? Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz gibi bu devirde kaliteli, lezzetli, ekonomik yemeği nereden bulacaksınız ya? Alın size üçü bir arada Yağmur Catering yemekçilik. Aynı zamanda belki bugün değil ama bir gün bir toplu yemek organizasyonu işiniz olur. Belki bir gün bir toplu yemeğe ihtiyacınız olur. Ne bileyim bir yemekli düğün falan işi olur. Ne bileyim bir açılışta yemek lazım olur. Toplantıya yemek lazım olur falan. Ya Allah gecinden versin ama bir gün her canlı ölümü tanıyacak cenazeniz olur. Yani vardır işte bir yemek mi yaptırsak, nereden yapsak acaba diye düşünürsünüz. İşte tüm bu sorularınızın cevabı.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Yani evet belki de bugün değil ama bir gün lazım olur yani. O gün ya bir yemekçi vardı, neydi o? Tonga söylüyordu ha, ne Yağmur muydu? Yıldırım mıydı, şimşek miydi, fırtına mıydı, neydi o ya? Yağmur yemekçilik Yağmur. Yağmur Catering yemekçilik. Bak bir de böyle bir süs var ha. Yağmur Catering yemekçileri. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü sipariş de götürülüyor arkadaşlar. Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler ve yılların tecrübesiyle hızlı servis. Yağmur Catering yemekçilik 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt siparişlerinizi verebilirsiniz. Sefa'ya bak ya, sabahlı uyanmış. Bizim Sefa, şoför Sefa, kopçu Sefa, kopçu. Tabii canım ya. Günaydın Tolga abi, hayırlı işler, kolay gelsin abim diyor. Bizim Sefa ya, kopçu Sefa ya, kop şoförü Sefa ya. Hani şu şoförsün dediler, kızı vermediler Sefa. Tabii canım, şoförsün dediler. Tabii canım. Her zamanki gibi seni çok seviyorum, iyi ki varsın. İyi ki her gün senin sesinle güne merhaba diyoruz abi diyor. Vay be, ne güzel şeyler bunlar. Sabahın 6-10 gecesinde. Bir kere sabahın 6-10 gecesinde uyanmış olmak. Ki mesajı 6-10 gece gönderdiysen muhtemelen 5'te falan uyanmışsınız. Bir keresinde sabahın bu saatinde uyanmış olmak gerçekten zor bir şey. Yani zor bir şey. Bir de bu kadar erken uyanıp da bu kadar sevgi dolu olmak, sevgi pıtırcı olmak. Hani böyle şey olmak, ne diyor lan bu, ne konuşuyor, Tolga car car car kafamızı. Allah. Yani sabah sen hem erken kalk, hem erkenden yol al, hem radyo dinle, hem radyocu aşkını itiraf et. Ben de seni sefa. Ne güzel, bak güzel bir şey. Benim işte programa ilk başladığım yıllardaki en büyük hayalimdi. Dinleyiciniz, ya bir dakika, yalan bu, inanmayın buna, tamam mı? Yani yalan, tamamen şu an aklıma gelmiş, dinleyiciye lakalık olsun diye salladığım bir şey. Benim bu hayatta gidelim hocam, dinleyicimin sevgisine mazhar olmak. Dinleyicim beni, hayır. Hayır. Mesleğe başladığım ilk günlerde para için dersem dinlenmem. Çünkü o yıllarda paraya ihtiyacım hala yok canım. Benim Allah'a şükür hayatımın hiçbir döneminde paraya ihtiyacım olmadı. Para dediğin nedir ya?

başladığım ilk yıllarda bana şey denildi. Tolga senden acayip radyocu olur ha falan denildi. Yap ya her işim var falan yaptım ben de. O zamanlar daha bıyıklarım yeni terliyor. O tamam mı? Dediler ki Tolga'cığım manita işi oluyormuş düşmeler falan. Allah dedim ben de. Allah dedim. Dedim başım dedim. Yani o yıllar. O yıllarda öyleydi. Yani dedim sonra ya ben radyoculuk

sonra bırakırsın. Hakikaten mesleğe başladım, tamam mı? 90'ların sonlarına doğru, 97'ler falan böyle. Başladım mesleğe de, ay hakikaten güzelmiş, manitacılık dönüyormuş, burada altınlar var ya. Falandı, tamam mı? Sonra dedim bırakırım yani, bir tadına bakayım dedim falan filan. Hesabını siz yapın. Ben radyo programına başladığım yıllarda doğmuş olanlar şu anda 29 yaşındalar mı ya? Ha, 29 yaşında düşünsenize. Bak 28 yaşında bir adam, bakın şu anda tam bak, bir kadın bir adam 29 yaşında. Düşünsenize, ben merhaba dinleyici diye programa ilk başladığım günler onlar da hınga hınga hınga. Sefa sen kaç yaşındasın ya? Vardır sende de bir nereden baksan 25-26. Yani bu şu anlama geliyor. Sefa ilk böyle hınge hınge yaptığında ben o anda dinleyeceğim. Sevgili Sefa. Seni sevdim ben dertlere. İyi ki varsın. İyi ki her gün senin sesinle güne merhaba diyoruz diyor. İşimiz rast gidiyor çok şükür diyor. Koca vilayet kop şoförlerinden diyor. Evet, koca vilayet. Hazır mısınız? Sefa bana metiyeler düzmüş ama sizi de unutmamış. Bak kimleri unutmamış. Ama Sefa'nın işi zor. Koca vilayet kopta var 500 tane şoför. 500'ünü sayamayacağı için birkaçını sayacak. Diğerleri böyle yapacak. Oğlum Sefa ne ayaksın lan sen? Oğlum ayıp değil mi lan Tolga'ya mesaj gönderiyen bizi söylemiyor? Oğlum ayıp lan, bize niye söylemedin lan? Ayıp oğlum. Bunlar şey, koca vilayet komşofu. Yok ya ben bakmayın, iciv yapıyorum. Normalde şeyler. Sevgili Sefa Bey kardeşim, öncelikle sana istirham ediyorum. Geçen gün Tolga Bey'in programını dinlerken orada isimler saymıştım. Ben kendi ismi duyamadım. Bunun için gerçekten sana teessüf ediyor ve gerçekten sana... Normalde böyle insanlar tabii. Mesela Onur'a mesaj göndermiş ya. Onur şey diyecek. Sevgili Sefa Bey kardeşim. Seni tanıdığıma çok müteşekkir ve sana karşı çok müesseses bir... Yoksa öyle bir şey yok. Lan Sefa oğlum hayırdır oğlum? Peki, koca vilayet kop şoförlerinden Onur, Erdal, İzzet, Metin, Ali ve en yakışıklı şoförümüz Mustafa Ünsal. Vallahi mi? Yakışıklı mı diyorsun? O kadar mı yakışıklı? Yumurta gibi mi diyorsun? Parlak mı diyorsun? En yakışıklı şoförümüz Mustafa Ünsal diyorsun ya. Harbi mi diyorsun? Sütün gibi bacaklar mı diyorsun? Nasıl diyorsun? Göbek yok diyorsun. Kanatlar geniş diyorsun böyle. Omuz geniş böyle. Bu göğüs kafesleri diye. Yani böyle dart tişört giyince şeyleri görünüyor. En yakışıklı şoförümüz Mustafa Ünsal diyorsun ha. Mustafa Ünsal. Ya, o kadar yakışıklı giriyorsun. Bazen erkekler bile bakıp bakıp böyle burnunu... Vay be. Merak ettim bak şimdi. Koca vilayet Coop'un en yakışıklı şoförü Mustafa Ünsal'ı. Mustafa'cığım bir ara yemek yer miyiz? Bir akşam bana yemeğe gelsene. Biz senin kadar yakışıklı değiliz ama bize de yakışıklı şöyle yumurta gibi bir... Mustafa Ünsal. Mustafa Ünsal abime günaydın diyorum. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Tüm şoför arkadaşlarımızın de... Tüm kardeşlerimize bol kazançlar olsun diyor. Tüm şoför kardeşler duydunuz mu? Bakınız diğer kop şoförleri. Mezitli kop, Bozcu kop, Akbelen kop, Çavuşlu kop, Demirtaş kop, Kazanlı kop, Karaduvar kop, Mes kop, Silifke kop, Yeni Pazar kop, Cumhuriyet kop, Bozcu kop, Mezitli kop, hepsi işte. Hepinize, hepinize. Bak şimdi Sefa, koca vilayet koptan Sefa, tüm şoför kardeşlerimize de bol kazançlar. Allah kaza bela ceza vermesin diyerek size de güzel dileklerini göndermiş oldu.
Sol eli direksiyonda, sağ eli viteste, gözü yolda, kulağı radyo olan tüm şoförlerimize kazanıyoruz.

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Tabii ya, bunu aklımızdan çıkartmayalım yani. Yağmur Catering yemekçilik deyip geçmeyin ha. Yani sonuçta programın size ulaşmasında inanılmaz büyük katkıları var. Biliyorsunuz Tolgancığım, her gün yemek geliyor. Lan her gün yemeği kardeşim, para veriyor para. Çuval çuval para veriyor. İşi bilmeyenler de şey diyorlar böyle. Daha önce farklı bir radyo programcısı da tanışmış. Radyo programcısı da tanıştığı kişi de şey ya böyle. Tırtıkçı böyle. Yancı, anlatabiliyor muyum? Abi ben oradan bir simit verir misin ya? Böyle birisi. Şimdi ben Yağmur Catering yemekçilik deyince şey diyorlar. He ya bu şey ya. Yağmur Catering. Cumali Usta Tolga'ya yemek gönderiyor ya. Her gün böyle bir yemek gönderiyor. Tolga da ona şey diyor. Yağmur yemekçinin gönderdiği da he tabii canım ya. Tabii canım, bir tabildot. Lan tabildot yemek 200 lira. Her gün bir porsiyon gönderse, ayda 30 gün gönderse 6000 lira para yapıyor. Hesap edin bak. Ne olacak Tolga, 2 tane gönderiyorsun. Yani bu olay biraz böyle 90'ların sonunda falan kaldı ya herhalde. Tolga'cığım sana şuradan bir kebap ısmarlayalım da yarın bizim reklamımızı yap ya. Yani... Evet, elhamdülillah ben o yıllarda da hiç bu topa girmedim. Ben o yıllarda da elhamdülillah hesap kitabı biliyordum. Ben şey diyordum, kebap ne kadar? 5 lira. Al sana 5 lira. Şimdi ben sana reklam yapayım. Ne kadar? 50 lira. Ver bana 50 lira. Öyle. Ama bunu hiç zaman öğrenmemiş olan bazı maalesef yani meslekte çok kendini pişirememiş. Yani sığ düşünmek diyorlar ya, gücünün farkında olmayanlar. E abi ya sen buradan bana bir tane kebap ver, ben sana yarın selam göndereyim. Ama işte o arkadaşların çoğunluğu yok ya artık burada. Hani ben duruyorum yani, hesabı kitabı kuvvetli olanlar duruyor ya. Dalgancığım sana şundan bir künefe ısmarlayalım, yarın bize anlat, olmaz mı? Dinleyici hala öyle düşünüyor, şey diyor Tolga ya. Cumali Usta ona yemek yendiriyor. O da ona diyor ki Cumali Usta'nın selamı var. Evet, hızlıca mesajlara bakalım. İlk saatimizin sonuna geldik. Selamlar, günaydınlar. Ben Servet. Biz de güne sizi dinleyerek başlayanlardanız diyor. Günaydınlar Servet. Hayırlı sabahlar olsun. Merhaba Tolga. Ben Gürkan. Abi ben daha 19 yaşındayım. Evet, sen program yaparken ben yeni doğmuş olmuş oluyorum herhalde diyor. Ya Gürkan'cığım dur, kalabalık yapma. Ben şu an 27-28 yaşında olanlar... dediklerinde, ilk doğduklarında ben o zamanlarda hepinize merhabalar sevgili dinleyiciler diyordum dedim. 19 yaşında bir nedir yani? 5'li mi oluyor? Kaçlı oluyor? 6, 7, 8'li mi? Kaç? 5'li olsa 21 yaşında, 6'lı olsa 20 yaşında. 7'li mi? 2007. Hani şu benim mesleğimde 11. yılım. Tamam anladım, güzel pas atmışsın ama öyle değil o yani ha. Anlatabiliyor muyum? Selamun aleyküm Tolga Bey kardeşim, ben Yasin, ben de uzun yıllardır dinliyorum programını, gayet de keyifli buluyorum diyor. Sevgili Yasin. İşte ben de buradan genelde böyle kardeşim kardeşim diyenlere şey diyorum. Abilerin abisi canım abim Yasin abim. Şimdi şöyle oluyor. Tamam hepimiz kardeşiz olaya bakacak olursanız. Belki olaya öyle bağlayacaksınız. Hepimiz. Ama şimdi bazen böyle diyorlar. Tamam mesela Yasin diyelim hadi. Yarın bir gün denk düşüyor bir yerde. Kaçıyoruz. Merhaba diyor. Ben Yasin, hatırladın mı? Ha diyorum, şu abilerin abisi canım abim olan. Bakıyorum 20-25 yaşlarında. Buyur hele. Ali Ulu da bana dese ki selamünaleyküm kardeşim, günaydın dese. Ben ona derim eyvallah abim. Adamın neresinden bakarsan bak benim yaşımda kardeşi vardır ya. Var yani, mütevellit eski. Ya ilk böyle okula gittiğinde Ali Ulu da kimlik diye, şu an biz cebimizde çipli taşıyoruz ya. Ali'ye verdikleri defter şeklinde olanlardan. Kafa kağıdı, adam mütevellite eski yani. Ali Ulu da şimdi bana kardeşim dese ben de abim derim yani. Şimdi biliyoruz, tanışıyoruz zaten. Hayır bir de zaten birbirimize karşı şey yapıyoruz. Selam aleyküm kardeş, iyi kardeş, sen nasılsın kardeş? Sürekli böyle bir şey çabuk. Ali Ulu da biliyorsunuz değil mi? Ulu da oto garaj, oto yıkama. Çarşı merkezinde. Evet, kesin var ya, arabasını yıkıyor, o da reklam yapıyor öyle. yıkatıyorum, arabamı yıkatıyorum. Doğru. Ama parasını veriyoruz çok şükür. Paramız var ki veriyoruz. Reklamını yapıyorum çok şükür. O da bana vermiyor lan. Hakikaten para vermiyor. Niye vermiyor lan? Her şey adamın bir suçu yok. Adam günaydın hayırlı işler yazmış. Reklamı yaz dememiş ki. Günaydın hayırlı işler dememiş ki. İç dışarı çıkamada bayram kampanyası sadece 500 lira. Jipleriniz otomobil fiyatına yıkanır dememiş ki. Yani bunları söylese bak o zaman reklama girebilir. Ama sadece günaydın hayırlı yayınlar demiş adamcağız. Aslında şeylik bende ya, saflık bende. Ben Şengül'e diyoruz Ali Uludağ. Sana da günaydın. Sana da hayırlı işler. Sahi Ali, sen ne iş yapıyordun? Merkür'ün. Kırtıs domuzu öyle yapabiliriz belki. Peki, Ali Uludağ selamlar, hayırlı işler olsun. Yağmur Catering Yemekçilik diyor ki...
0: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Duydunuz değil mi? 3 çeşit yemeği bol bol yiyorsunuz. En son doyuyorsunuz, gidip 200 lira ödüyorsunuz kasada. Sadece 200 lira.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: 200 lira. Ana pilav var, ana yemek var, pilav var, salata var. Limon var, biber var, ekmek var. Hepsi birden 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik. Instagram'dan takip edin Yağmur Yemekçiliği. Direkt mesaj yazın, bilgi alın, sipariş verin, tanışın, kaynaşın, asfalt edin dostum. Instagram Yağmur Yemekçilik Cumali Kırmaz Usta. Molamı vereyim, çayımı tazeleyeyim, sonra gelip kaldığım yerden devam edeyim. Hayırlı.
0: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Eski sevgilim, sen kapatayım mı, ne yapayım?
2: Hayır ya.
1: Daha yeni olamadık ki eskiyelim desene. Sadece biraz popüleriz. Popülerim.
2: Şu güvenli bir halet ben geliyorum.
1: Gel bebeğim, güvenlik dediğin nedir? Ben birazdan çaylarına ilaç katarım.
2: Ben şu an neredeyim?
1: Dur, devam edeceğiz daha.

0: Çakma gazı kokluyorlar. Öteki radyo programcılarıyla kendimi aynı kefeye asla koymuyorum.
1: Fatma Gül'ün suçu ne?
0: Fatma Gül'ün suçu terk edilmiş binaya gitmek yani.
1: Aynen.
0: Lan oğlum kendi...

0: adresini ver, çaktırma lan.
1: Aa, olur abi.
0: Oho.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Şeyin anışı devam ediyor mu ya? Yani böyle yazın ritüelleri, yazın belirtileri diye. Mesela bir dönemler işte Demet Akalın yazlık şarkı çıkardığında tamam diyorlardı, yaz geldi. Bir dönem şey olayı var, eskilerden kalma mesela, karpuz kabuğu denize düşmeden denize girilmezmiş rivayeti vardı. Yani karpuz mevsimi anlamında söylüyor. Yani karpuz çıktı denilir ya, yani o beklenirdi falan diye. Öyle bir hissiyat, öyle bir beklenti var. Bir de şey var. Fedon denize girince sezon açılır falan muhabbeti vardı. Biliyorsunuz Fedon'u. Sektakir sarı Fedon. Bir de Bodrum'da falan yaşayınca belli bir dönemde işte giriyor, tamam artık sezon açılır falan olayı. Hala bunlar geçerli mi yani? Mesela şu anda biz programımızı banttan yayınladığımız 4 Haziran sabahı artık böyle mevsimsel olarak da takvim olarak da yaz mevsimine girmiş oluyoruz yani. Haziran mevsimi yaz mevsimi olarak geçiyor ritüelde. Bu denize düştü mü? Her ne kadar bakınız, bu 4 Haziran Perşembe sabahı dinleyenler. Bayram geride kaldı. Haziran ayına girdi. Haziran ayı biliyorsunuz yaz mevsimi. Özellikle böyle yazlıklarda falan şey olur ya böyle. Haziran, Temmuz, Ağustos. Hani bu şeydir. Sezondur. Hani genelde böyle sezonluk kiralar falan öyle olur ya. Haziran'dır abi. Her ne kadar okullar 26 Haziran'da kapanacak olsa da baktığımız zaman yani genelde Haziran olarak düşünülür her şey.
1: Sensiz olmaz.
0: Ya ama programı 21 Mayıs Perşembe sabahında dinleyenler varsa da biliyorsunuz meteoroloji uyardı. 3-5 gün falan yağmur olacak. Mersin'den haberler aldık dün. Bayağı yağmurlu bir gün yaşanmış. Silivke'de falan bayağı sel olmuş falan yani. Ya sel olmamış da yani taşkın olmuş işte. Ya mesela Ankara'da hakikaten de dün ciddi ama tam da meteorolojinin söylediği şekilde ha. Taht adam diyor ki 12-1 arası kara bulutlar gelecek. Biri 10 geçe gök görülecek. Biri çeyrek geçe şimşek çakacak. Biri 20 geçe yağmur

O kadar ilerledi ya metroloji. Tabii canım. Bizim askere gittiğimiz yıllarda şey vardı. Böyle işaret parmağını yalayıp parmağını yukarı kaldırıyor. Rüzgar nereden esiyor falan. Meteoroloji bayağı harbiden delikleri çıkıyor. Bir de bunlar o kadar çok halkla paylaşılıyor ki telefonlara falan inmiş vaziyette. Aplikasyonlarda falan görünüyor. Şimdi böyle olunca kahvede canı sıkılan dayı şey yapıyor. Yağmur gelecek ya, bugün yağmur var ya, saat 2'de. Tamam da dayı, sen uzun uzun atıyorsun da sanki böyle müneccipmişsin gibi. Senin telefonundaki uygulama bizde de var, biz de gördük yani. Neyi anlatıyorsun dayı? Ve yine meteoroloji söyledi. 21 Mayıs Perşembe sabahı için söylüyorum. 21 Mayıs Perşembe ve takip eden günlerde yağmur olacakmış ya. Öyle böyle değil. Gök gürültülü sağanak yağış falan var. Sarı kodlu uyarı yapılan yerler var ya. Özellikle bayrama doğru, bayram arifesi, arife günü. Bayramda var. Ya şimdi biz her sene çocukluğumuzdan beri. Hava günlük güneşlik de olsa, ki biliyorsunuz birkaç sene öncesinde Kurban Bayramı yaza falan denk geliyordu. Yani baya baya biz Eylül'ü, Ağustos'u, Temmuz'u, Haziran'ı gördük Kurban Bayramı'nda. Biraz böyle geriye giderseniz hatırlarsınız. Öyle olmasına rağmen Kurban Bayramı'nın ilk günü mutlaka yağmur yağardı. Büyüklerimizin bize öğrettiği şey. Kurban Bayramı'nda mutlaka yağmur yağar, dökülen kanlar silinsin, temizlensin diye. Rahmet ya. Böyle bir inanışımız var, anlatabiliyor muyum? Bunu bekliyorduk zaten ama şimdi bir de bunun öncesinde. Ama şimdi şey zor olacak tabii. Yani böyle bayram alışverişi ritüeli var biliyorsunuz. Esnaflar bugüne çok önemsediler, çok bel bağladılar. Kurban pazarları var biliyorsunuz, bunların çoğunluğu açık ama muhtemelen B planları vardır diye tahmin ediyorum ya. Buranda falan. Ha, biraz çamur olacak belki, evet. Kabristanlar var mesela, her bayram kabristan ziyareti yapanlar. Kabristanın önündeki esnaflar var. Ya yağmur rahmettir, berekettir ama bir şey olacak, bir kaos, kaotik bir ortam olacak ya. Ama bu 21 Mayıs pazartesi, perşembe haftası için. Haziran ayında sıkıntı yok, her şey yolunda. Meteoroloji dedi vallahi, arife günü falan yağmur dedi yani. Ya dışarıda havalar nasıl olursa olsun, yeter ki sizin havanız iyi olsun canlarım. 90'ların meteoroloji sunucusunun repliği, dışarıda havalar nasıl olursa. O yıllarda radyo programcılara şey derdi. Kalbinizden sevgi, cebinizden para, kolunuzdan sevgiliniz. Hava durumu sunucuları demeyeceğim. Bir tanesi vardı Hülya abla. Evet canlarım, hava durumunu sunduk. Dışarıda havalar nasıl olursa olsun. Yeter ki sizin havanız iyi olsun. Bir sonraki bültende görüşürüz.

arifesindeyiz. Bayram arifesinde bayram yapacak olanlar olduğu kadar mesaide olacak olanlar da var. Mesela 9 günlük tatil diyoruz ama aşkım, özellikle bayram günlerinde normalden daha fazla çalışacak olanlar da olduğunu biliyoruz canım. Duyuyoruz, görüyoruz yani. Bayram mesaisi olanlar var. Alın teri dökecek olanlar var. Ailesinin rızkı için canını dişine takacak olanlar var. Ailesinin rızkı için çok çalışacak olanlar var. Biliyorsunuz hadis var, çalışanlarınıza kıymet verin, çalışanlarınıza değer verin. Çalışanlarınızın alnının teri kurumadan ödemesini yapın.

0: olsun.
1: Bir de
0: aramaya.
1: Bir de çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Bak.
2: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
1: Yani Allah muhafaza, kaliteli yemek vermezseniz sonra sıkıntıyı yaşayan siz olursunuz. Beğenmiyoruz falan derler, sıkıntı yaşarsınız. Olur mu patron ya, o kadar emek veriyoruz. Senin bize verdiğin yemeğe bak, böyle yemek mi olur kardeşim? Biz yağmur yemekçiliği istiyoruz. Yağmur yemekçiliği istiyoruz. Önemli bak, söyleyeyim yani, personel bir araya gelirse.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
1: Sonrasında bunun pişmanlık var ha. Pişman olursunuz sonra ha. Hemen arayın Yağmur Catering yemekçiliği, gelip görüşsünler. İş yerlerinizin yemeklerini getirsinler. Bak bugün ne var, bak bak. Bak bugün ne var, bak bak menüye bak aramaya kalktım. Yağmur Catering yemekçilikte kasap köfte, yanında soslu makarna, yanında ayran, yanında limon biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Bu devirde 200 liraya ne olur demeyin. Yağmur Catering yemekçilikte Arap tava, kıymalı Arap tava, yanında mercimek çorbası, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira.
0: Aşk bir günlük değildi.
1: Bugün ne yesek diye düşünmeyin.
0: İnanma.
1: Yağmur Catering yemekçilikte patlıcan kebabı, yanında bulgur pilavı,
0: hangi günüm,
1: yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 2.
0: Kol gitsin unutursun aramaya.
1: Bugün ne yesek diye düşünmeyin.
0: Daha neler.
1: Malum madem havalar yağmurlu, hafiften soğuk. Canını. Bu havaların vazgeçilmez menüsü.
0: Gitsin unutursun.
1: Yağmur Catering yemekçilikte.
0: Aramaya.
1: Güveçte kuru fasulye, yanında pirinç pilavı. Yanında cacık, yanında bir baş soğan. Limon, biber, ekmek. Hepsi birden. Bol bol ye. Doyana kadar ye. Sadece 200 lira. Keşken ben de Mersin'de olsam. Acaba diyorum, Ankara'ya bir paket gönderirler mi? Hızlı servis yaparlar mı? Yağmur Catering yemekçilik Mersin'de Tırmız Sanayi İstesi Sosyal Tesisleri Postane yanında.
0: Gitsin unutursun aramaya.
1: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin. Oradan irtibat kurun, bilgi alın. Bir şey yapın ya, değerlendirin bakayım nasıl olacak. Nasıl yiyeceksiniz? Doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçiliği. Aziz radyo başında. Tarsus'tan selamlar Tolga Dünyası dinleyenleri ve Tolga. Aziz Orluoğlu. Bir de donsuz geceler diyen bir habercimiz var diyor. Evet evet, doğru. Adam anlattı, şöyle don var, böyle zirai don var, geceleri sıkıntı olacak falan. Adam şeydi, don olmayan geceler anlamında deyince. Ya günümüzde bu kadar da çok şey yapmayalım yani, don kelimesi bu kadar da kırmızı çizgi değil. Tamam doğru, karşılıklı böyle geldiğinizde merhaba don giydin mi sen falan dedi. O ayrı ama yani şimdi neyse. Doğru söylüyorsun Aziz Borluoğlu. Doğru.
0: Bir günlük değil.
1: Hatırlatmak istedim diyor. Hava durumundan bahsedince her şey gönlünce olsun diyor. Hani? Neşeli günler, mutlu bayramlar diyor Aziz Borluoğlu. Doğru doğru ya, hatırlatmadım. Aziz'cim teşekkür ederim inceliğin için. Donsuz geceler diyor. Aziz Borluoğlu. Tarsus'a selamlar.
0: Aramaya kalktın mı?
1: Her şey gönlünüzce olsun. Neşeli günler, mutlu bayramlar olsun inşallah.

Instagram'dan Yağmur Yemekçilik ile irtibat kurmak istiyorsanız Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip et, direkt mesaj gönder, sipariş ver ya.

0: paramızı verelim, ihtiyacımızı giderelim, çayımızı alalım, gelelim kaldığımız yerden devam edelim. Unutmayın, programı 21 Mayıs Perşembe sabahı canlı yayınlıyoruz. 4 Haziran Perşembe sabahı dinleyenler. Banttan dinliyorlar, tekrar dinliyorlar. Ayık olun ha.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Şu anda

0: şarkılarda böyle şey değil mi ya? Size yazı çağrıştırmıyor mu? Bazı şarkılarda böyle clubber değil mi ya? Böyle düşünsenize. Yazlık bir beldede böyle club'tasınız böyle. Böyle o club'da o şarkı çalınıyor. Ya da beach'tesiniz böyle. Beach'te falan çalınıyor. Size de böyle çağrıştırmıyor mu yazı? Şimdi her ne kadar biz Akdeniz'in incisi, Güney'in birincisi, güzel Mersin'imizde yaşıyor olsak da benim hafızamda biraz daha böyle Ege sahilleri canlanıyor ya bu tür şeylerde. Ne bileyim böyle işte bir Bodrum olabilir, Marmaris olabilir, Fethiye olabilir, Çeşme olabilir, Alaçatı olabilir. Genelde böyleler gözümde canlanıyor, bilmiyorum. Bizim Mersin biraz daha fakir mi kalıyordur nedir yani, gözümde bile canlanmıyor. Aslında var, Mersin'imizin de güzel canlanacak yerleri var. Tabii canım, şimdi baktığımız zaman Taşkıran'dan başla, bak hemen şurada, hatta Atatürk Parkı'ndan başla, sonuçta Atatürk Parkı'nda da böyle bir insanların denize girmiş çıkmışlığı var. Yani bir beach olmasa da bir deniz kenarı, sahil yani sonuçta. Yani Taşkıran biliyorsunuz sahilini, orası var, Davultepe var, gümüş şeyi var, gümüş kum var mesela. Tece Halk Plajı var, evet var abi, yani neden olmasın, Çeşmeli sahilleri var. Tamam ya, tamam, Kız Kalesi de var, Yapraklı Koy da var, Sonoğlu da var. Tamam, doğru, Tisan da var, tamam, Anamur da var. Ama niye işte benim gözümde oralar canlanmıyor. Benim gözümde Bodrum'un Gümbeti'dir, işte Gümüşlüğü'dür. İşte Bodrum'un Türk Bükküsü falan, genelde buraları yani. Ha, sizin gözünüzde bunlar canlanmıyorsa ne yapayım, o sizin fakir ruhunuzdan. Yani benim Bodrum'da dededen kalma bir yazlığımın olması benim mi suçum? Yani Bodrum'da dededen kalma yazlığımın olmasından mütevellit. Bu tür böyle hareketli clubber işlerinde aklıma sürekli böyle Bodrum Gümbet falan geliyor. Türk Bükü geliyor yani. Orta Kent Yağış, Yalıkavak. Yalın Ayak diyecektim lan, ne kadar fakir bir şey. Valla Yalın Ayak diyecektim. Evet, Bodrum Yalın Ayak çok güzel bir şey. Canlarım benim. Özledik mi yazı ya? Adım adım yaklaşıyoruz değil mi yaza? Şeyler başladı mı bu paylaşımlar? Ay yaz gelsin ayol paylaşımları. Şeyler başladı mı? Ay yazı, ben diyetteyim şekerim. E yazın sahin var biliyorsun, deniz, kumsal, plaj. Evet evet, bu dönem tam da böyle şey dönemi. Yazı hazırlık dönemi. Yani rejim işte. Muhtemelen bu diyet ve rejim kararı almadan, spor kalmadan öncesinde geçen seneki bikini denenmeye çalışılmıştı böyle. Girmeye çalışmıştı. Geçen seneki bikiniyi böyle çekmeye, lan dur yırtılacak. Evet, o yüzden şey, yani çok yakın arkadaşa şey deniliyor mudur acaba? Ay kız valla bikiniyi deneyeyim dedim, giremedim içine. Bikiniye şey yapamadım, bacağım girmedi. Bu söylemden sonra da benim acilen rejim yapmam lazım. Acilen spor yapmam lazım. Acilen yapın sporunuzu. Yaz yavaş yavaş geliyor. Valla ben kendi adıma konuşayım, benim öyle bir derdim yok yani. Ya zaten bikini giymediğim için bir problem yok. Giyeceğim hep dolu bir şort. Decathlon'dan 3 sene önce aldığım, bu sene 4. senesine gireceğim. Onda da bir problem yok yani. Zaten şey ya böyle, esniyor yani. Hayır canım, esnemese ne olacak yani? Biraz dar olsun canım, şöyle slip maya. Bir dakika. Burası Tolga Dünyası. Belki radyosunu yeni açanlar vardı. Belki şey diyenler varsa, ne diyor lan bu? Kim lan bu böyle?
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Aldınız mı cevabı? Ne diyor lan bu? Kim lan bu?
2: Mersin FM.
0: 104.6. Okey mi? Ha, bir de sponsorumuz var. Belki teşekkür etmek istersiniz.
3: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu.

Aa, şarkı bitmiş ya. Böyle sağma sola bakınırken. Efendim biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ünlü tarihçi İlber Ortaylı'yı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Gece olunca seninle hayatını kaybetti. Taziye mesajları yayınlandı. Defnedildi. Ama onunla ilgili öneriler devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde bilmem takip ediyor musunuz da bir 500 liralık banknot muhabbeti vardı geçtiğimiz günlerde. Hatta ve hatta yapay zeka öyle bir yapılmış ki sözde Atatürk'ün yerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı koyulmuş şekilde sanki böyle paylaşıma yani böyle basılmış bu para tedavüle sokulmuş gibi paylaşıldı insanlar tarafından ve buna inananlar da inanılmaz tepki gösterdi. Hatta ben de şey demiştim. Ulan demiştim bu insanlara var ya sağlam köprü satılır ha yemin ediyorum. Ya bu adamlara dere falan satılır. Hatta bu 500 liralık banknot basıldı. İşte Atatürk'ün yerine Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı koyuldu deyip isyan edenler var ya. Onlara şey bile satılır. Arkadaşlar şu denizi satmak istiyorum. Vallahi harbiden bak götürüp herhangi bir sahile kumsala. Arkadaşım bu deniz benim. Benim dededen kaldı tamam mı? Tam buradan başlıyor Kıbrıs'a kadar olan kısım benim yani. İstiyorsan küçük bir şeye bırakacağım yani. Böyle bir muhabbet vardı geçtiğimiz günlerde. Tabi şimdi bu arz talep meselesi. Yani eğer ki hedef kitle bu kadar safsa diyeyim hani. Yapılıyor ama inanılmaz ses getirmişti ya paylaşımlarda. Şimdi bu konu unutuldu. 500'lük banknot yok onu biliyoruz artık değil mi? Hala bunu uzatanlar var mı? 500'lük banknot atayım. Hala bunu abartanlar yok değil mi şu anda hala bunu? Bu konuda hala böyle serzenişte bulunanlar kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Bu konu kapandı işte önümüze bakacağız çünkü. İlber Ortaylı dedim ya az önce. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Merkez Bankası'nın böyle bir şeyi yok henüz hazırlığı yok 500 liralık banknotla ilgili. Ama diyorlar ki olursa diyorlar yani 500'lük banknotlar bugünlerde basılsın diyorlar. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? İlk defa ben de çoğunlukla aynı fikirdeyim. Genelde çoğunlukla değil de hep azınlıklarla aynı fikirde olurum. İlk defa sanırım ben de onlarla aynı şeyi taşıyorum aynı duyguyu. Şu 500'lük banknotlar mı basılıyor? 1000'lik banknotlar mı basılıyor? Altın mı tedavüle sokuluyor? Bundan sonra altınla mı çalışıyoruz? Ne yapıyoruz? Abi nedir ya? Nedir ya? Düşünsenize 20 bin lirayı yanınızda taşımak şu kadar bir şey ya. Ya düşünsenize birine 100 bin lira ödeme yapacaksınız. Poşetle gezmeniz lazım böyle. Ya Allah'tan kart mart kullanıyoruz. İBAN MİBAN var da. Şimdi diyelim ki bir alışveriş yapacaksın. Adamın İBAN'ı da yok, kartı da yok. 100 bin liralık böyle. 100 bin liralık bir alışveriş dönecek. Abi şu kadarlık 20'lik lazım yani. 200'lük 20 binliklerden. O yüzden 500'lüğün ben de artık tedavüle çıkmasının gerekliliğine inanıyorum açıkçası. Şimdi bunun bir örneği basılmış. Diyor ki 500 Türk lirası. Ama bu öneri tamam mı? Bu öneri. Atatürk'ümüzün resmi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ön tarafta. Rengini de böyle biraz daha mavimsi yapmışlar. Yani böyle 100 liranın biraz daha şeyi böyle 200 liralar şey ya böyle. Lila mı? Öyle bir değişik renk ya. 500'lük arkasında da İlber Ortaylı'nın resmi olsun demişler. 500 liralık banknotların arkasına İlber Ortaylı'nın önerisi geldi diyor. 78 yaşında hayatını kaybeden ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı için Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Sanal medyada dikkat çeken bir kampanya başlatıldı diyor. Bazı kullanıcılar Merkez Bankası tarafından henüz böyle bir çalışma bulunmasa da çıkarılması talep edilen 500 TL'lik yeni banknotun arkasına Ortaylı'nın fotoğrafının yer almasını öneriyor. Evet evet öneriler. Yani şimdi uzun süredir biliyorsunuz ki paraların arkasına Türkiye'de bazı banknotların arka yüzlerinde bilim ve akademi dünyasının isimleri bulunuyor. Bunlardan bir örneği 5 TL'lik banknotun arkasında Türkiye'nin ilk bilim tarihi profesörü Aydın Sayılı var. İlk bilim tarihi profesörü Aydın Sayılı. 10 TL'lik banknotların arkasında da biliyorsunuz matematikçi Cahit Arf yer alıyor. İşte bazı kullanıcılar da demiş ki 500 liranın arkasında da İlber Ortaylı olsun demişler ya. Olabilir, değerlendirebilir, düşünülebilir. Ya Allah'tan bu bir öneri olarak çıkmış piyasa. Allah'tan şey dememişler. 500'lük banknotlar basıldı. Önünde Tayyip Erdoğan, arkasında İlber Ortaylı.
Harbiden geçtiğimiz günlerde neydi ya? Ama var ya öyle bir isyan ki sanal medyada. Instagram'dan paylaşıyor. Yeter artık susun derin yana. Bu yapay zekayla yapılan şeyi paylaşmış parayı. Bu da mı geldi başımıza? Neler göreceğiz daha ulan? Ulan ulan daha neler göreceğiz? Aslında ben birkaç da yazacaktım. Valla dostum doğru söylüyorsun. Bunlar daha neyin peşinde falan deyip muhabbet okurup sonra şey diyecektim. Elimde çok sağlam bir köprü var sana satayım. Ya da şey diyecektim. Bak benim elimde 1000 liralık banknotlar var. Yeni çıktı. Daha bir kümet kimseye söylemiyor. Bak çok gizli bilgi. 1000 liralık banknotlar benim dayım şeyde nerede denir darphanede bana gönderdi. Sana ucuza verebilirim deyip böyle. Yani bu kadar zor. Yani ucuzundan elimde 1000 liralık banknotlar var arkadaşlar. Hele bir fiyata yarı fiyatına okutacağım. Tolga dünyasındasınız. Tadını çıkarmayalım. Tolga Bey.

0: tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Şimdi diyelim ki bir toplu yemek organizasyonunuz var. Ne bileyim, böyle bir yemekli düğün. Var mı tanıdığınız bir catering şirketi? Yok. O zaman kaydedin. Bugün değilse bile bir gün lazım olur bu numara. Hemen hemen bak, sipariş de verebilirsiniz istiyorsanız.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Şimdi diyelim ki böyle yemekli bir sünnet veyahut da ne bileyim bir toplu açılış falan organizasyonu düşünüyorsunuz. Ama yemekli yapmayı planlıyorsunuz. Bunun için bir catering şirketine ihtiyacınız var. Var mı tanıdığınız? Yok. Ama artık bundan sonra var. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarında çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçiliği. Bir şey söyleyeceğim. Hani böyle cenazeler oluyor. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Rabbim günahlarını affetsin cenazelerimizin, ölmüşlerimizin. Hani gidiyoruz orada, işte mevlüt oluyor. Mevlütte yemek ikram ediliyor. Hani bazen sizin de aklınızdan geçiyor. Hani ben de bir yemek vermek istiyorum. Yani bu cenazenin birinci gün yemeği veya yedinci gün yemeği benden olsun falan diyorsun. Veyahut da işte cenaze oldu. Hani haber geldi size. Bir cenaze var. Sevdiğiniz, tanıdığınız birisi vefat etmiş. Öğlen namazını mütakip defnedilecek örnek. Şimdi tabii bunun birinci günü taziyesi var, mevlütü var. Orada şey diyebilirsiniz. Abicim, birinci gün yemek organizasyonunuz benden. Nerede yapıyorsunuz? Taziye mi, neresi, hemen söyleyin deyip Yağmur Catering Yemekçilik'te irtibata geçebilirsiniz. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınız için.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Bakınız, yılların tecrübesiyle hem güvenilir, hem hijyenik, hem kaliteli, hem lezzetli, hem de ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Tırmın Sanayi İşte Sosyal Tesisleri PTT yanında hizmetinizde. Numarayı bir daha veriyorum. Belki aklınıza kaydetmek gelir.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542.

0: Sabah erken kalkıp yol aldınız, erkenden yollara koyuldunuz. Öyle ya da böyle bir şekilde Tolga dünyasıyla karşılaştınız ve umuyorum ki dinlerken mutlu oldunuz, keyif aldınız. Ve umuyorum ki bu sizin için artık bir tiryakilik, bir alışkanlık haline gelmiştir diye.
1: Canım, tiryakin oldum ben senin.
0: Ve umuyorum ki biz veda etmeye hazırlanırken sizler ay Tolga dinlemeye doyamadık falan diyorsunuzdur.
1: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Şimdi ben dinleyicinin arasında dinlemeye doyamayanlar olduğunu da tahmin edebiliyorum. Dinleyicilerin arasında programa tiryaki olanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Dinleyicilerin arasında güzel bir bağ kurduğumuz dinleyicilerimizin olduğunu tahmin ediyorum. Ama bunun yanı sıra böyle çok da sevmeyerek dinleyenler, ne diyor lan bu sabah sabah kafamızı diyenler olduğunu tahmin ediyorum. Yani bu tamamen radyo dinlemek bir kültürdür. Radyo dinlemek tamamen içinde bulunduğunuz ruh haliyle alakalı olarak şekillenen bir ihtiyaç karşılama metodudur. Radyo dinlemek aslında sizin varsa şu anda bir derdinizi paylaşmak, varsa yalnızlığınızı paylaşmak, varsa sizinle bir şekilde iletişim, etkileşim kurmak, telepati yapmak yönteminde bir olaydır. Radyo dinlemek çok farklı bir şeydir. Yani herkes de aynı etkiyi bırakamayabilir. Kimileri şu an can kulağıyla dinliyordur. Kimileri birileriyle muhabbet ederken alttan akıp gidiyordur. Öyle ya da böyle biz bugün de bize verilen görevi tamamladık. Yani bugün de yevmiyemizi hak ettik. Yevmiyeyi. Bundan sonrası da artık yani çok şey değil. Burası Mersem Radyosu ve Tolga Dünyası'nın artık son dakikaları. Can kulağıyla dinleyen dinleyicilere cani gönülden teşekkürler.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Ben Kadir. Deli Kadir lan!
4: Dinleyici, Tolga Dünyası'ndasınız.
5: Efendim?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Eşi benzeri olmayan rakipsiz bir radyo programı. Yıllar öncesinde reddettiğin çocuk var ya. Tolga'yı gördüm, şişko göbekli bir şey.

0: вообще мутфардаем.
1: Мутфарда не обижаем, мутфарда. Çapkın.
2: Hazır olun, hazır olun. Tolga az sonra sizlerle. Reklam tanıtır. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Şimdi uyuyoruz.

Evet evet, Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliği. Evet evet. Bakınız, Yağmur Catering Yemekçiliği hangi dallarda hizmet veriyor? Öncelikle Yağmur Catering Yemekçiliği'nin bir lokantası var. Tabelasında Yağmur Yemekçilik Kahvaltı Salonu yazıyor. Yani kahvaltıya gidilebilir. Sıcak çorba içilebilir. Mercimek olur, şehri olur. Yani artık Allah'ın ne verdiyse. Hem lezzetli, hem hijyenik, hem doyurucu, hem ekonomik, daha ne olsun. Okey miyiz bundan? Mutabık mıyız? Tamam mıyız? Kahvaltı salonu diyor. Bak, kahvaltı var. Böyle masaya, böyle tabakta falan böyle. Tabii canım, işte yere tost var, menemen var, sucuklu yumurta falan böyle. Kahvaltı salonu ya, işte Allah'ın ne verdiyse. Sonrasında sulu yemek çeşitleri var öğlen gün içerisinde. Evet, ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla falan böyle. Aynı zamanda iş yerlerinde tabildot usulü servis var. Okey miyiz? Tabildot usulü böyle servis iş yerlerinde. Taze taze, sıcak sıcak. Aynı zamanda toplu yemeklerinizde çözüm orta. Neye lazım olur toplu yemek? Düğün yapacaksındır. Düğün, yemekli düğün. Nişan, toplu yemek, işte ne bileyim, dükkan açılacak. Yani ölmüşlerimizi Allah rahmet eylesin, cenazelerde biliyorsunuz bu tür şeylerimiz oluyor, arayışlarımız. Cenazelerde toplu yemek organizasyonu. İşte tüm bunlar için Yağmur Yemekçilik aklınızın bir köşesinde kalsın. Bir de kampanya var biliyorsunuz. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeği ile beraber hepsi bir arada sadece 200 lira. 200 ya. Soruyorum, tantuni ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, lahmacun ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, kebap ne kadar? 250'den aşağı yok diyen var. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle bol bol ye, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 200, 200.

Hadi siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Hadi yazıp gönderin mesajlarınızı. 0546 977 84 32. Günaydın yaz. Hayırlı sabahlar yaz. Dinliyoruz yaz. Kulağımız sende yaz. Yoldayız yaz. İşteyiz yaz.

0: sana. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben bir mola vereyim mi? Hemen bir mola da gideyim, çayımı alayım, geleyim, sonra devam edelim, olur mu?
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: gitti. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tolga Dünyası.
9: Tolga Dünyası.
10: Günaydın, merhaba, Tolga ben.
11: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
10: Programdan sonra bir çay içelim, detaylı anlatayım sana.
12: Ya ben biliyorum. Sen de çay içmezsin. O yüzden.
10: Dinleyici, Tolga Dünyası'ndasınız.
13: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
10: Günaydın, merhaba. Günaydın.
14: Günaydın.
10: Günaydın.
14: Ne yaptın Tolga abi?
10: İyi, sağ ol. Sende ne var ne yok ya Kibre?
14: İyi, valla biz de işe gidiyoruz. Ben Ozan'la beraber.
15: Canım. Tiryakin oldum ben senin.
10: Tolga espri yapıyor. Bak ben de yapacağım şimdi. Bak bak.
11: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Öncelikle günaydınlar olsun bir kere daha. Şöyle ki aslında
1: anlamadım.
0: Aslında programda günü hatırlatmak gibi, bugün günlerden şu demek gibi bir misyonum yok. Yani böyle bir sorumluluğum, böyle bir şeyim yok yani. Anlatabiliyor muyum? Yani sözleşmemle programcı her zaman programa zamanında girer ve girdiği programlarda muhtemelen yani tarihlerden bahseder. O gün ayın kaçı olduğunu söyler falan diye bir sorumluluğum yok ama yine de böyle bir güzellik olur diye tahmin ediyorum. Yine de böyle ne bileyim dinleyicinin hoşuna gider diye tahmin ediyorum. Ne bileyim bu da bir girizgah çeşidi diye tahmin ediyorum. Mesela klasik radyo programcılığında şöyle bir şey vardır. Evet sevgili dinleyiciler, programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 2 saat bize güldüklerimizle birbirinden güzel canlı. Öyle değil. Böyle biraz daha böyle şey, en azından günün anlam ve önemi olabilir mesela. Mesela şöyle ki, mesela bugün cuma diyebilirim. Cuma dememde bir sıkıntı yok çünkü bugün cuma. Ama şöyle bir sorun var. Acaba hangi cuma? Yani bir yandan böyle Mayıs'ın son cuması da olabilir. Haziran'ın ilk cuması da olabilir. Hani cuma günleri, öncelikle cuma günleri müminin bayramıdır. Bunu biliyorsunuz değil mi? İslam aleminin hayırlı günüdür cuma. İnsanların birbirine mesaj gönderdikleri, hayırlı cumalar diye mesaj gönderdikleri ve cevap alamayınca da insanlara gidip "Lan o kadar mesaj yazıyorum, insan bir senin de hayırlı cumalar demez mi yahu?" diye söyledikleri bir gün cuma. Ondan sonrasında 657 diye tabii devlet memurlarının, memur statüsünde işlerin, hafta sonu mesaisi olmayanlarının sevdiği bir gündür aslında ya. Hani genelde böyle, şimdi bunu söylediğim zaman bazen böyle şikayet alıyorum. Yapma Tolga ya, bu iyice öldürdün bizi falan diyenler oluyor. Ama şöyle bazen bazı devlet dairelerinde, bazı kurumlarda işlerin çözülmediği, sen de bugüne yetişmez haftaya kalır denilen bir gün cuma. Ondan sonra

Cuma bazı büyük kurumsal firmalarda şeyi vardı, böyle takım elbise kravat zorunlu olan yerlerde serbest cuma. Hani cuma günü biraz daha relax giyebilirsiniz, hafta sonu giriyor falan gibi. Cuma. Hayırlı cumalar. Yani şey de olabilir bence, hayırlı cumalar. Güzel cumalar. Mutlu hafta sonu. Mesela bugün birçok iş yerinden ayrılırken size şey diyebilirler. Efendim güzel tatlı hayırlı hafta sonları. İyi tatiller falan. İyi tatiller, evet. Cuma. Şimdi bu cumanın şöyle bir özelliği var. Öncelikle 5 Haziran'lı cuma sabahı dinleyenler. Bayram tatilinden yeni çıkmışlar. 9 gün bayram tatili yapmışlar. Bayram tatilini yiyip bitirmişler. Bayram tatiliyle beraber Mayıs ayı, Mayıs ayıyla beraber ilkbahar mevsimi bitmiş. 1 Haziran itibariyle kimileri ders başı, kimileri iş başı yapmış. 9 günlük bayram tatilinin sonrasında o hasır altına attıkları, sümen altına attıkları, o erteledikleri işlerin hepsi 1 Haziran itibariyle onlara tekrar dönmüş. Yani 1, 2, 3, 4, 5 Haziran'ı o şekilde yaşamışlar. Normal şartlar altında bayram dönüşü 1 Haziran sabahı bedbahlarken 5 Haziran'da biraz daha böyle. Of ya, nihayet ya, hafta bitiyor kafalarında. Evet, hep ama şeyi konuşuyorlar hala, bak bu 1 Haziran haftasında da 5 Haziran'a dahil olmak üzere, bro bayram ne güzel değil miydi ya? 9 gündü. Oo valla memlekete gittim lan. Köye gittim. Tamam mı? Bir dur. Yani, kelam etmeden yani o hala devam ediyor. Bugün de devam eder. 5 Haziran'dan bahsediyorum. 5 Haziran cuma sabahı. Yalnız şöyle bir detay var. Şimdi 5 Haziran okey. Dönüyor mu lan 5 Haziran diyor. Program canlı ha. Değil, olmayabilir. Çünkü Tolga biliyorsunuz sayısal bir zekaya sahip. Tolga programı 22 Mayıs cuma günü canlı yayınlayıp kayıt altına alıp aynı zamanda 5 Haziran'da tekrar yayınlayabiliyor. Siz 5 Haziran cuma falan dediğine bakmayın, siz bayram tatili sonrasının ilk hafta sonuna giriyoruz dediğine bakmayın, siz iyi tatiller, güzel bir hafta sonu bizi bekliyor dediğine. Evet, sanki siz böyle 5 Haziran sabahı dinliyormuşsunuz hissi var ama 22 Haziran'da programı canlı yayınlıyoruz. 22 Haziran, olabilir mi lan 22 Haziran, olabilir be. Bakayım 5, 7, 10. Valla bak 22 Haziran da cumaya denk geliyor. Bak olabilir. 22 Haziran zaman. Yok ya, değil herhalde. 5, 7, 12. Oo. Hadi. Olabilir. Hayır. Orada matematiksel bir sıkıntı var. Öyle olmuyor işte. Evet, doğru. Zor iş abi. 22 Mayıs cuma sabahı. Güzel bir günün sabahı. Bayram arifesinin sabahındayız biliyorsunuz. Bayram arifesi sabahı, yani bugün itibariyle 22 Mayıs cuma sabahı itibariyle mesaiyi bitirip Allah nasip kısmet ederse inşallah 9 günlük bayram tatiline girecek itki olanlar var. Girmek için gün sayanlar var. Saat sayıyorlar artık ya. Mesela bugün ders başı yapan öğretmenler ve öğrenciler. Şu 22 Mayıs cuma günü son dersini çaldıktan sonrasında 9 günlük bayram tatili 1 Haziran'a kadar. Mesela 657'ye tabi devlet memurları ve memur statüsünde işçiler. 22 Mayıs cuma günü mesai bildiğinde, paydos edildiğinde 9 gün tatiller ta ki 1 Haziran pazartesi sabahına kadar. Tabii şimdi özel sektörde tatil yapamayanlar var. Özellikle 22 Mayıs sabahı dinleyenler varsa, tatile çıkacak olanlar varsa, biliyorsunuz ki hazırlıklarını yapacaklar, alışverişlerini yapacaklar. Bu bayram kurban bayramı ama adettendir. Yine şeker ikram ediliyor, şekerlerini, kolonyalarını alacaklar.
Kimileri çikolata alacak, kimileri alışveriş yapacak. Bu bayramı kurbanla ilgili, kurbanlıkla ilgili malzemeler çok satılacak. Ya işte her zamanki gibi satırdır, bıçaktır, işte askıdır, kancadır, şiştir, kebaptır, mangaldır falan. Bunlar dolayısıyla normalden daha fazla mesai yapacak olan grup. Bir de tatile çık.

0: Bakmadan önce araç bakımları söz konusu. Bugün bilmiyorum araç bakım istasyonları rezervasyonsuz müşteri kabul edecek mi ama. Tabii yani yola çıkmadan önce araçlarınızın bakımını yaptırınız arkadaşlar. Allah muhafaza zaman kötü kollu araba. Aman diyeyim. Böyle olunca sanayi sitesinde trafik daha da artacak. Sanayi sitesinde trafik artınca Kenz Otomotiv'e uğrayan araç sayısı artacak. Kenz Otomotiv'e uğrayan araç sayısı artınca Arif Çetin tatil matil yapamayacak. Arif Çetin yazmış, abi günaydın, bize tatil yok demiş. Yok canım. Olur mu ya, dur şimdi. Arifçim, sen belki çok samimi değilsin ama ben senin patronu tanıyorum. Biliyorum yani yardımcı hocam. Senin patronunla aramayacağım. Arifçim, Arif Çetin, Kenz Otomotiv'i çok iyi biliyorum. Bak patronla, Mithat Çetin'le de aram iyi. Bir de onun kardeşi var. Kardeşle aram çok iyi. Ben konuşayım, yardımcı olsun musunuz ya? Nasıl yok?
1: Anlamadım.
0: Olur mu tatil yok? Nasıl yani? Şimdi bayram namazı olacak. Bayram sabahında böyle orca çıkacak minareye. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz müminler cami erip saf tutacağız. Rastlamadım. Niyet ettim Allah rızası için kurban bayramını eda etmeye diyeceğiz. Siz o an çalışıyor mu olacaksınız? Nasıl yani? Biz şimdi mezarlıktan camiden çıkıp kabristana gideceğiz. Ölmüşlerimizin soğan çalışıyor musunuz olacaksınız? Nasıl yani, biz kurban pazarından aldığımız hayvanı teslim alacağız, kasaba götüreceğiz. Siz hala çalışıyor musunuz? Yok canım. Yok yok, senin yanlışın var, sen bilmiyorsun. Arif Çetin olmaz öyle şey. Ben Arif Çetin'i tanırım yani. Kurban bayramında 9 gün değilse bile bir hafta falan. Ya tamam hadi bir hafta olmaz. Pazartesi salı günü insanlar arabalarının bakımlarını yaptırırlar. En azından 5 gün. Ya tamam hadi 5 gün olmasın. Bayram dönüşü insanlar varsa sıkıntı sorun, onun için tekrardan gelirler bir 4 gün. Ya ben tanıyorum Kenz Otomotiv'in işletmecisi Mithat'ı. Kardeşi var onun bak. Ya abisi tatil vermese kardeşi verir. O kadar iyi bir insan yani. Tatil eder. Sen tanıyor musun Mithat'ın kardeşini? Mithat'ın bir oğlu var. Ahmet Çetin, onun amcası var bir ya. Ha, işte o yardımcı olur sana ya. Ne demek tatil matili? Ha şunu demek istiyor olabilir abi tatil yok derken. Evet abi, biz de bayram süresince iş başında olmayacağız. Ama tatile de çıkmayacağız. Biz de işimizle ilgileneceğiz. Bir de bunlar şeyden böyle şey falan getiriyorlar. Zeytinyağı falan getiriyorlar. İster misin bizim Arif Çetin köyden şey getirmiş olsun küçükbaş? Olur, yapar mı? Yapar. Sorun bana. Arif Çetin küçükbaş satar mı diye sorun, satar. Ya vallahi yapar mı, yapar. Hiç belli olmaz. Peki tüm sanayi sitesi esnaflarına, Kenz Otomotiv'e, Mithat Çetin'e, kardeşi Arif Çetin'e, oğlu Ahmet Çetin'e, yeğeni Ferhat Barut'a, tüm Kenz Otomotiv paydaşlarına, çalışanlarına ve aynı zamanda tüm sanayi sitesi esnaflarına günaydın.

Canlarım benim, nasıl ki biz bu bayrama et bayramı değil kurban bayramı diyoruz. O yüzden Ramazan bayramı da şeker değil, Ramazan bayramı. Şimdi tamam, doğru, Ramazan ayında şeker ikram ediliyor, kurbanı da ikram ediliyor. Ama onun adı şeker verildiği için şeker bayramı diye geçmez. Orası Ramazan bayramıdır. Bunda da et dağıtılıyor diye kurban bayramı, yani et bayramı denilmez, kurban bayramı olur. Canlarım benim. Adım adım yaklaşıyoruz. 22 Mayıs Cuma. Bazılarımızın son mesai günü, bazılarımızın son program saati. Bazılarımız tatile girmek için günün bitmesini bekliyor değil mi? En makulü akşam saat 5'te. Mesaisi bitecek olanlar, tatile girecek olanlar var. Ha, belki 6'da, belki 7'de. Gerçi bugün mesaisi 5'te biten birçok vatandaş, yani eğer ki gerçekten de mesainiz 9-5 saatler arasındaysa ve akşam 5 olunca mesai bitip de 9 günlük tatile giriyorsanız, ya af buyurun ama muhtemelen gün içerisinde şey olacak. Özellikle öğlen molasından sonra. Yok ya, sistem gitti ya. Yani bağlama diye bir olay var yani. Bunu biliyorsunuz. En çok yapan. Ya şimdi ben bunu bazen söylerken devlet memurları falan diyorum. Sonra diyorlar ki Tolga'yı mı ediyorsun, kalbimizi kırıyorsun falan. Ya kalbinizi kırmasın. Ben de baktığın zaman bir memur sayılırım. Öyle kalbiniz falan kırılmasın. Ben de bir sizden sayılırım yani, evet. Mesela bak, birazdan programın ikinci saatinde yayın yok. Yani normalde program 7-9 saatler arasında ama... Normalde program 7-9 ama birazdan sistem girecek. Birazdan mouse'un pili bitecek. Klavye basmayacak mesela. Mesaisi bitecek olan... Ben de mesela bak, bugün program bittikten sonra 9 reklamından girdiğim anda... Hemen o anda konfetler patlıyor, meşaleler yanıyor böyle. Oley! Merak etmeyin, siz de gireceksiniz tatile. Her ne kadar Arif Çetin bize tatil matil yok demiş olsa da... Olmaz olur mu ya? Tatil iyidir, güzeldir, hoştur. Canlarım benim, 22 Mayıs Cuma günü programı dinleyenler bugün itibariyle 9 günlük bayram tatilinde geçiş yapacaklar. 5 Haziran Cuma sabahı dinleyenler, ama şey de vardır, belki bağlamışlardır, izin yazmışlardır falan böyle. Aracınızın bakımını falan zamanını yapın, tamam mı? Bak, Ali Ulu da kurban bayramıyla ilgili güzel bir şey söylemiş. Kimse şeker vermiyor demiş. Hani normalde şeydir ya aslında. Hani Ramazan bayramından kalan böyle şekerler var ya. O mevzu aslında. Hani Ramazan bayramında şeker dağıtılıyor ya. Hani adı şeker bayramı ya, Ramazan bayramı. İşte oradan kalan çiçekler falan varsa belki onları bir şekilde değerlendirmek için yapıyor olabilirler bazen. Ama şey veriliyor ya, ben biliyorum, şeker veren var ya. Ama sen diyorsan ki yok, bize şeker veren yok, nereye gitsek elimize bir şiş sıkıştırıyorlar diyor. Yani şöyle, kurban bayramı sabahı tabii ki de her bayram sabahı olduğu gibi öncelik bayram namazı. Bayram namazı sonrasında zaten böyle zaten güneş doğmuş oluyor, gün başlamış oluyor. Etraflarda görüyoruz. Şimdi eskiden çok görmüyoruz ama kurban pazarlarını bilmeyeniniz yoktur yani. Kurban pazarları. Ya evi müsait olanlar falan evlerinde kesiyorlar, bunu yapıyorlar. Hatta Ali'cim ya, bazen şeylerde, oto yıkamacılarda falan da kurban şey yapılıyor bazen. Ya orada su falan var diye belki öyle değerlendirebilirler. Kurban kesim merkezleri var, belediyenin belirledikleri. Ama bazen dediğimiz gibi su üstüme olabiliyor. Aralarda böyle birkaç tane izinsiz kesimler olabiliyor kesimhaneciğim. İşte sabahın erken saatinde namazdan sonra varsa kabristan ziyareti, yoksa hemen kurban kesme işi, dini vecibeyi yerine getirme teşebbüsü. Hemen zaten kurban kesildikten sonrasında etler dağıtılıyor falan, sabah hemen kazan kaynamaya başlar. İllaki sabahın erken saatinde kavurma, taze etle böyle. Mis gibi kokular.

gelir. Biraz daha et dinlensin derseniz öğleden sonra ikindi üzeri mangal yanar. Mangal yanar işte, Kurban Bayramı'nın taze etli mangal. Ve Ali Uludağ da diyor ki, günaydın kardeşim, nereye bayramlaşmaya gitsek elimize bir şiş veriyorlardı. Şey diyorsun, seviyor sevmiyor diyorum ben. Kuşbaşı var ya böyle, en ucundakini alıyor, seviyor sevmiyor, seviyor sevmiyor. Gündüz beni terk eden, gece gelen bir sancı. Ali Uludağ, Uludağ otoyuk ama. Ali'cim sana böyle bir teklif gelmedi mi ya? Ali'cim Kurban Bayramı'nda diyorum, senin şu otu yıkama dükkanında diyorum, kesin mi yapsan ya? Bak burası müsait, şurada demir var, kancayı takarız buraya baba. Bak burada kesin mi yaparız? Şurada da usta etler ayırır böyle kemikleri falan. Bak burada da teslim eder, ne diyorsun? Ha, hayvan başına sana şu kadar. Diyelmedi mi teklif? Nasıl olsa tazdiklisi var ya. Bilmiyorum, belki o da şu anda yasal değildir. O da yasaktır belki ama. Ama bunu yapan insanlar olduğunu biliyoruz. Özellikle yıkama yerlerinde falan. Açık alanlarda böyle, sitelerde falan. Ama tabii en güzeli hayvan pazarları abi ya. Hayvan pazarlarında kesim yerler. Belediyenin belirlemiş olduğu toplu kesim haneler. Canlarım benim. Vay be. Öyle dedik, böyle dedik. Kurban Bayramı'na da giriyoruz. Ha.

Aslında şey diyorlar, kesme, kesme. Bir o kadar fazla anahtar, bir o kadar fazla kilit var.

0: mesaj ellerinde soldu. Hasret etti küstü rüzgar, üflediler söndü. Vurdular da ölmedim, ayaklı cesede döndü. Vurdular da ölmedim, ayaklı cesede döndü. Vurdular da ölmedim, ayaklı cesede döndü.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
2: Evet, doğru duydunuz.

0: programın canlısının yayınlandığı 22 Mayıs Cuma günü de Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası dinliyorsunuz. Programın tekrarının yayınlanacağı 5 Haziran Cuma sabahında da yine Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'nı 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Artık duymayan kalmamıştır ama yeni yeni duyanlar varsa efendim duyduğunuz gibi sulu yemekte Yağmur Yemekçilik, kahvaltıda Yağmur Yemekçilik. Yani biz biliyoruz özellikleri. Bunlardan bir tanesi güvenilir. Güvenebilirsiniz abi. Bir diğeri hijyenik. İnanılmaz temiz. Gidip mutfağa gezebilirsiniz. Bir diğer özelliği kaliteli. Düzgün insanlar, güler yüzlü insanlar, ahlaklı insanlar. Bunlardan bir diğeri lezzetli. Yılların tecrübesiyle yapa yapa ustalaşmışlar abi. Lezzetli parmaklar var. Lezzet sırları var. Tüm bunlarla beraber bir de ne var biliyor musunuz? Hesaplı var, ekonomik var. Yağmur Catering Yemekçilik. Hem hesaplı hem ekonomik. Tabii ya. Tabii.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duydunuz değil mi? Hem kaliteli, hem doyurucu, hem lezzetli. Artık ben hepsi bir arada ya. Canlarım benim. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü servis de yine Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Şimdi normalde kebap tantuni falan isterseniz böyle dürüm şeklinde oluyor ya. Ve bu kebap tantuni olmak için tabildot şeklinde oluyor böyle, anladın mı? Hani sulu yemek abi ya. Bak birazdan bugün neler var menüde sayacağım. Yani bak sayacağım menülerde üçü bir arada sadece 200 lira. Tabii canım ya. Aynı zamanda toplu yemek organizasyonu ihtiyacınız olursa, düğün olur, nişan olur, cenaze olur. Bu tür organizasyonlarınız için yine çözüm ortağınız.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ya. Yağmur Catering Yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi ve profesyonel kadrosuyla Tırmı Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde.

0: Molaya gidelim, ihtiyacımızı gidelim, çayımızı alalım, sonra girip devam edelim. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga'da buluşabiliriz, kaynaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga. Takip edin, direkt mesajları gönderin. Molamızı verelim, çayımızı alalım, gelelim kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327

0: 82 82.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

her program olduğu gibi bugün de şuna çok eminim ki biliyorum ki radyo başında olup da yeni yeni radyo başına gelenler var. Sana sözüm yok artık, dudaklarım yeminli. Özetleyecek olursak insanlar tabii ki de 7'de, 7.15'te, 7.30'da, 7.45'te, 8'de böyle değişik zaman dilimlerinde uyanabiliyorlar. Biz programın tekrarını her sabah 5'te yayınlıyoruz. Emin olun o saatlerde bile uyanmış olup radyo başında yerini alanlar var. Yani 5-5.30 arası, 5.36 arası, 6-6.30 arası bu böyle gidiyor yani. Ya bu şeye benzer arkadaşlar. Yani 2 saatlik bir yolculuk, hatta 4 saatlik bir yolculuk. 5'te 9 arasını şey yapacak olursak. Hadi canlı yayını söyleyecek olayım sabah 7'de. Mesela Mersin'den Silifke'ye taş ucuna doğru giden bir belediye otobüsü gibi düşünün. Şimdi vatandaş ilk durakta biniyor. Meşot mesela otogarda ilk durakta biniyor belediye otobüsüne. İlk durakta binen mesela taş ucuna kadar gidecek. O yerleşiyor koltuğunda, onda sorun yok. Ama biliyorsunuz ki yolda inenler var. Mesela yeni binenler var mesela 7.30 gibi işte. Atıyorum 3 kilometre gitmiştir araç. Yarım saat geçmiştir, yenileri biniyor falan. İşte radyo programı da öyle bir şey yani. Adam 7'de bindi ama 7.15'te indi. Tamam şey var, onu biliyorum canım. Yani ta son durakta gidecek olanlar var. 9'a kadar dinleyenler var ama... Mesela şu anda yeni binmiş mesela. Şey dedik gibi mesela Mersin Silifke arası yolculuk. Adam Erdem'de bindi mesela. 8-12 geçiyor saat. Erdem'de bindi mesela. Şimdi buna da günaydın denilmez mi? Denilir. İşte arabada ilk durakta binen bir adam arkaya bir yere otur diyor, ona günaydın dedik ya. Tekrardan yanına gidip günaydın denilmez. Ama yeni böyle girdi, kart basacak, günaydın merhabalar falan denilir yani. Sirkülasyon diyoruz biz bunu, anlatabiliyor muyum? Dinleyici sirkülasyonu oluyor. Ya an itibariyle aslında bunu klasik radyo programcıları şey diyorlar ya. Aramıza yeni katılan radyolarını yeni açanlara da bir kere daha. Aslında güzel bir cümle. Niye şey yapıyorsam aslında. Aramıza yeni katılan radyolarını yeni açan. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Hemen özetleyelim mi? Bugün Cuma. Tekrarını dinleyenler için 5 Haziran Cuma. Haziran'ın ilk Cuma'sı. Yaz mevsiminin ilk Cuma'sı. Canlısını dinleyenler için 22 Mayıs Cuma. Mayıs'ın son Cuma'sı değil ama Mayıs'ın son çalışma iş günü olabilir bazıları için. Şöyle ki biliyorsunuz, yarın itibariyle 9 günlük bir resmi tatil başlıyor. Ders başı yapan öğretmenler ve öğrenciler, iş başı yapan memurlar için. Yani şöyle, bazı memur dediğimiz şey ya biraz da ballı çalışanlar olabilir. Adam kurumsal firmadır mesela, neden olmasın? Kurumsallar mesela hafta sonu mesaisi yoktur. Dini ve milli bayramlarda mesai yoktur. Tamam, 9 günlük idari tatil verildi. Şey, 9 gün idari tatil verilmedi, bir dakika. İşte Kurban Bayramı resmi tatil zaten. Ne zaman? Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi zaten normal tatil. Bir de bayramlarda bir gün önce sarife günü öğlene kadar, öğleden sonrayı da tatil, resmi tatillerden. Yani salı günü öğleden sonrası da tatil. Sadece hükümet şunu yaptı, karar verici, işveren, karar mekanizması, Cumhurbaşkanlığı şunu yaptı. Pazartesi günü bir gün, salı günü yarım gün, 1,5 gün idari izin verdi. Yani 9 güne bağlandı, kamuoyu hakkında söylendiği kadar. Bağlandı yani. Ama bazı şeyler yanlış biliniyor. Mesela bankalar bu bağlanmaya dahil değil. Pazartesi günü bankalarda mesai var mı? Bit tabii ki var. Salı günü ne kadar mesai var mı? Tabii ki de var. Çünkü bu bir idari izin olduğu için herkesi kapsamıyor. Özel sektör zaten biliyorsunuz kafasına göre. Yani bunu çok da fazla şey yapmaya gerek yok. Ama bu bayram tatiline, bayramı adım adım yaklaştığımız günler için geçerli. Bir de bunun 5 Haziran'ı var. Program tekrarı yayınlandığı tarih. Kötü bir hafta geçirirler diye tahmin ediyorum. Bayram sonrası zor adapte oldular. Ama 22 Mayıs'ta dinleyenler için de, 5 Haziran'da dinleyenler için de, aha da önümüzde bir hafta sonu tatili daha var. İyi tatiller.

olsun. Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun. Kurban Bayramı. Dargınlıklar, küskünlükler, çatışmalar, tartışmalar bitsin. Sürtüşmeler bitsin ya valla. Herkes için, her bir birey için, her bir insanlık için mükemmel bir günler, mükemmel dünya, harika bir hayat olsun arkadaş. Yeter artık, şey olmasın.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Evet efendim, duyduğunuz gibi şu anda Tolga dünyasındasınız.
2: Mersin FM 104.6.
1: Mersin FM radyosundasınız.
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Ve Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Tatile çıkacak olanlar var. Bugün itibariyle yola koyulacak olanlar var. Aman diyeyim, dikkat edelim. Aman diyelim, kurallara uyalım, uymayanlara uyalım. Aman diyeyim, mümkün mertebe araçlarımızın bakımlarını yaptıralım. Yağına suyuna bakalım, dinlenelim. Dinlenmeden yola çıkmayalım, acele etmeyelim. Allah korusun, acele edip de ecele gitmeyelim. Canlarım benim, unutmayın, hepimiz sorumluluk taşıyoruz, can taşıyoruz. En basiti önce kendimizin canı, sonra ailemizin canı. Hatta trafikte muhtemel karışacağımız kazalardaki diğer araçlardaki sürücülerin ailesi. Yani komplike zincirleme gidiyor, anlatabiliyor muyum? O yüzden yani şey, inata gerek yok arkadaşım yani. Neyse o yani. Uyarı varsa uyarıyı dikkate alalım, anlatabiliyor muyum? Ya inşallah biz bayram akşamlarında haberleri izlerken bayram bilançosu diye böyle ağır tablolar çıkmaz karşımıza. Yani şöyle bir mucize olsa nasıl olur ya? Evet sevgili dinleyiciler, haberlere başlıyoruz. İnanılmaz bir mucize oldu ve bu bayram herhangi bir can kaybı yok. Herkes kurallara uydu ve hiçbir şekilde kimse hayatını kaybetmedi diye bir haber olsa. Ama maalesef yani yüzde olarak dilim düşse de yine... Evet sevgili dinleyiciler, bugün yine bayramın acı bilançosu, bayramın birinci günü diye başlayacaklar, acı bilanço diyecekler, kaza diyecekler falan, ondan sonra birçok ev ateş düşecek. Biz bireysel olarak üzerimize düşeni yapalım, mümkün mertebe, olur mu? Elimizden geleni yapalım. Yani keşke imkanımız olsa hepimiz gitsek, güvenli sürüş eğitimi alsak mesela. Mehmet Kaya'yı arasak. Mehmet Kaya, bizim ehliyetimiz var da biz araba kullanmanın ultrasını önmek istiyoruz, ultra paket falan diye. Bu arada Mehmet Kaya da radyo başında. Mehmet Kaya da günaydın diyor. Günaydın Tolga dünyası diyor.

0: Akkaya da hayırlı bereketli cumalar diliyor. Şimdi bu bayram öncesi son canlı yayın oldu bilseydi şey derdi. Tüm Tolga Dünyası dinleyicilerine hayırlı bereketli bayramlar da. Mehmet Kaya. Bayram öncesi son canlı yayın olduğunu bilseydi şey derdi. Tüm Tolga Dünyası ve Mersin dinleyicilerine. Tüm Mersin halkına, tüm İslam alemine, tüm insanlığa hayırlı bereketli bayramlar, Kurban Bayramımız kutlu olsun derdi. Şimdi bu programın 5 Haziran'da da tekrarının yayınlanacağını bilseydi 5 Haziran sabahında dinleyenler de banttan dinliyor, onlara da hayırlı sabahlar. Günaydınlar Mehmet Kaya, hayırlı sabahlar. Biz bayram tatilinde sırayla ayıma geliyoruz. Yani bayramda inşallah memleketimizdeyiz. Kim bilir? Belki seninle de görüşürüz Mehmet Kaya. Kim bilir? Belki sana da bir 3-5 dakikamızı ayırırız. Ne bileyim. Belki belki. Baldır aklım gözü kara gül. Yağmur Catering yemekçiliğinin menülerini sayayım mı size? Bugün Yağmur yemekçilikte ne var? Efendim güveçte kuru fasulye Yağmur yemekçilikte her gün çıkan klasik bir menüdür. Fırın tavuk butu Yağmur yemekçilikte bugün sizleri bekliyor. Biber dolma tavsiye edilen bir yemek sizleri bekliyor. Terbiyeli köfte çok tercih edilen bir yemek türü. Çıtır tavuk özellikle müşterileri olan var. Peynirli kol börek. Lezzetli mi lezzetli? Aynı zamanda fırın köfte bugün Yağmur lokantasında Yağmur yemekçilik. Pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası da ikinci çeşit olarak sizleri bekliyor. Üçüncü çeşitte cacık, salata, ayran, şalgam, yoğurt, meyve, Yağmur Catering yemekçilik. Ve önemli bir detay daha var ki...
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Efendim duyduğunuz gibi Yağmur yemekçilikte 3 çeşit yemek bol bol ye, az az öde sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Efendim duyduğunuz gibi ana yemeği var mı? Var. Pilavı var mı? Var. Salatası var mı? Var. Peki yanında ikramı var mı? İkramlıkların arasında limon biber var mı? Limon, biber ve ekmeğiyle beraber bol bol yağız az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 liraya Yağmur Catering yemek. Üstelik iş yerlerinde tabildot usulü servis de var. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Bilgi alabilir, sipariş verebilirsiniz. Bundan böyle iş yerlerinizin yemekleri de Yağmur Yemekçilik'ten sizler için girebilir. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip edin, irtibat kurun, sipariş verin, tanışın, kaynaşın, çalışın, karlı çıkın. Instagram Yağmur Yemekçilik. Moladan sonra buradayız, ayrılmayın, geliyoruz hemen.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır. Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Şimdi programımızın son partındayız. Artık bu programla beraber, şimdi cuma günü sabahındayız ya, bu programla beraber ben hafta sonu moduna girebilirim. Gerçi bir akşam da var 2 saatlik programım ama olsun. Yani cuma zaten biliyorsunuz, yarı böyle dur şunun üstüne konuşayım ya. Altta bir fon olması daha iyi oluyor. Yani cuma günleri genelde böyle insanlarda bir rehavet oluyor değil mi? Hani cuma günleri genelde insanlar şey diyor değil mi? Yani senin iş bugün hallolmaz. Pazartesi hallederiz. Haftaya kalır, haftaya çözeriz. O iş bende, haftaya çözeceğim aklımda. Pazartesi günü ilk bu işi yapalım. Önümüzdeki hafta halledelim bu işi falan gibi terimler olur yani. Cuma günü böyle. Cuma günü insanlar genelde işe ne kadar verimli olduklarından değil de daha çok böyle hafta sonu ne yapacaklarını planlar. Hafta sonunun nasıl geçeceğini, hafta sonunun nasıl geçirmek istediklerinin hayalini kurar. Cuma günleri hafta sonu plan program yapma günleridir aslında. Hani double check yapma günüdür. Yani cuma günleri böyle hafta sonu programı yaptığın arkadaşlar teker teker arayıp da ama o iş hallettin mi? Tamam peki şöyle yapıyoruz falan deme günleridir. Ya tabii ki de bu hafta sonu tatil olanlar için, mesaisi olmayanlar için. 657'ye tabi devlet memurları, bilhassa öğretmenler ve öğrencileri için geçerli. Şimdi baktığınız zaman polis memurları da 657'ye tabi. DMK'ya, devlet memurluğu kanuna. Baktığınız zaman sağlıkçılar da aynı şeydir ama çalışanlar çok var. Yani şanslı olanlar diyelim ya. Hafta sonu mesaisi olmayıp da tatil yapan şanslı zümreler. Tabii canım bunlara misyon ama öyle bir şey. Bunlar değişik şeyler. Bunların elinde bir güç var. Dünyayı yöneten 8 aileden biri oluyor bunlar. 2 günlük hafta sonu tatili. Şey mi bugün peki, bir de hayırlı cumalar böyle şey var mesela. Hayırlı cumalar diyorduk değil mi? Cumamız mübarek olsun falan. Mesajlarda böyle çiçekler, böcekler falan. Bir yerde böyle gül çıkmış, bir yerde kuş böyle. Cik cik cik cik cik hayırlı canlarım benim, tamam. Şimdi bu şarkı giriş şarkımızdı. Şey yapalım. Uzaklarda arama. Çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbime. En güzel yerindesin. Evet, biraz böyle... Hem şey böyle mesaj, aşk mesajı, hem böyle biraz şey güzel bir şey ya. Bak şöyle arabeskvari, bak. Bak.
1: Bırakamam seni ben.
0: Bırakamam seni ben.
1: Yanımdan gidemezsin.
0: Yanımdan gidemezsin.
1: Seviyorsan benim.
0: Seviyorsan benim.
1: Oturup içeceksin.
0: Aa, bu olmadı ama. Seviyorsan benimle oturup çay içeceksin diyelim. Seni ben. Aziz mübarek cuma günü içmek mi içmek falan filan yani. Oturup benimle çay içeceksin.

0: seni canım ben.
1: Ruhumda duyuyorum.
0: Ruhumda duyuyorum.
1: Aşkınla sarhoşum ben.
0: Aşkınla sarhoşum ben.
1: Çılgınca seviyorum.
0: Çılgınca seviyorum.

güzel yazmamış mı ya? Uzaklarda arama çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbime, en güzel yerimdesin yahu. Şimdi hafta sonu kimlerin mesaisinin olmadığını, kimlerin iş başında olduğunu falan bilmiyorum ama emin olduğum birkaç kişi var. Bunlardan bir tanesi kendim. Hani şöyle, aslına bakarsanız bizim mesaimiz var. Yani radyo programcısı demek, televizyoncu demek, gazeteci demek, basın ve medya demek, 24 saat şiarla çalışmak demek. Yani hiçbir şekilde tatilmiş, vay ben tatil yapacağım plaja, öyle bir şey yok. Ya yani biz de gazeteci kimliği olan çalışanlar olduğumuz için bizim mesaimiz var abi. Yani biz kapıya şey yazamıyoruz ki, hafta sonu kapalıyız, cumaya gittik. Banka şubesi mi lan bu? Açılış 9, kapanış 5 yapalım. Ama şöyle, bakınız bizim hafta sonu mesaimiz var, geceleri de mesaimiz var, bunu bir cebe koyalım. Ama şöyle, şimdi yılların tecrübesiyle artık böyle kayıt etme özelliği teknolojisi var ya, programları kayıt altına alabiliyoruz falan böyle. İşte o yüzden hafta sonu mesai saatlerinde tekrar program girebiliyoruz yani. Ama ani bir durum olursa canlıya girecek kadar da hazırız yani. Askerlik yapan beyler bilir, ani müdahale mangası diye bir şey var böyle. Şok manga da denilebilir. Baskın mangası da denilebilir. Orada hazırız ama onun dışında ekstra bir durum yoksa, yani kıyamet kopmuyorsa, yani 9.9 şiddetinde bir deprem olmazsa, ne bileyim yani büyük bir doğal afet olmazsa programın tekrarını dinliyorsunuz. Hafta sonu mesaimiz var, yömyemizi alıyoruz ama banttan yayınlarla. Bunu şey gibi düşünün. Bunu şey gibi düşünün, yani sizin yapacağınız işi başkası yapıyormuş gibi. Neyse, bu teknolojiyi anlatmak biraz zor olabilir. Bir de hafta sonu cumartesi günü mesaisi olduğuna emin olduğum birisi var, o da Cumali. Evet, Cumali. Cumali Kırmaz. Evet, Cumali Usta. Evet, doğru tahmin ettiniz. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçiliğin işletmecisi Cumali Usta. Evet. Cumartesi günleri de dahil olmak üzere haftanın 6 günü hizmetinizde olan Yağmur Yemekçiliği. Cumartesi mesaisi olan ve Yağmur Yemekçilikten yemek bekleyenler daş mı yesin ya? Adamlar anlaşmışlar, abonelik sistemi. Adamların yemeklerini Yağmur Yemekçilik getiriyor. Ne desin, biz cumartesi günleri çalışmıyoruz, simit mi yiyin desin ya? Adam cumartesi dahil

0: Haftanın altı günü şey derler ya, böyle çorba kaynıyor, tencere kaynıyor. Haftanın altı günü mesai var. Haftanın altı günü hizmetinizde. Bence siz de işyerinizin yemeklerini Yağmur Catering Yemekçilik'ten rica edin. Bence bir görüşün ya, bir anlaşın bak.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek
0: vallahi,
1: işinizi biz çözelim.
0: Valla çalışanlarınız yemek problemi yaşayabilirsiniz. Kimisi der ki çok yağlı oldu, kimisi der ki çok tuzlu oldu. Kimisi der ki çok hijyenine güvenmiyorum, kimisi der ki çok lezzetli değil. Bu tür problemler. Bak, bu problemleri ortadan kaldırmak için çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız arayın, biz çözelim ya, gelin görüşelim diyor. Gelelim diyor ya. Ne güzel, hemen arayın o zaman, bak numara Yağmur Yemekçilik.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Şimdi bu sipariş telefonundan kastımız hani böyle, alo Yağmur Yemekçilik mi ya, bizim iş yerinin tabildotunu siz ayarlayabiliyor musunuz ya? Biz 100 kişiyiz abi he. Yo, 50 kişilik olsun. Böyle yani tutup da alo ben Erdemli'den arıyorum, bana bir 3 çeşit yeme öyle bir aman, aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Alo ben Silifke'den arıyorum, sabah Tolga'dan duydum, 3 çeşit yemek istiyorum. O değil, o değil, 100 kişilik 500 kişilik falan. Ben size söyleyeyim yani yılların tecrübesiyle iş yerlerine hızlı servis.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ben size söyleyeyim, yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler Yağmur Catering Yemekçilik. Ben size söyleyeyim, Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet, 3 çeşitten kastımız ana yemeği, pilavı, salatası, yanında limon, biber ve ekmeği de ikram. Hepsi birlikte sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik. Yağmur Catering işletmecisi Cumali Kırmaz Usta ve ailesi, hayırlı cumalar ve hafta sonu mesaisi olmayanlara mutlu tatiller. Hayırlı cumalar. Yağmur Catering Yemekçilik. Cumamız mübarek olsun.

Madem bugün cuma diyoruz, madem hayırlı mübarek gün diyoruz, madem bugün ellerimizi semaya açıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ramazan'dan önce hayatımıza giren bir şey var biliyoruz. Aslında birçoğumuzun hayatındaydı. Birçoğumuz duymamıştık ama birçoğumuz da yeni duymuştuk. Güzel bir ilahiden bahsediyorum. Hani şu 7'den 77'yi Allah dedirten, hani şu çocukların ağzına Allah'ı dolayan şey ilahiden bahsediyorum. Hatırlayanlar ve anımsayanlar ve evet doğru ya diyenler vardır. Evet onu yapalım ya harbiden Ramazan ayından önce çıktı. Tabii buna çok itirazlar da geldi. Olur mu öyle şey falan da denildi ama biz işimize bakalım ya. Tabii canım bugün madem cuma o zaman son 2-3-5. Kabe'de hacılar hurer sesleri yeri göğü inletir Allah. Melekler defteri yeniler Allah. İzin ver de yüzünü görelim Allah. İzin ver.

Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani birçoğunuzun zaten daha önce hayatındaydı biliyordunuz ama birçoğumuz da yeni duymuştuk. Kabe'de hacılar Uderallah. Ama devamı da var biliyor musunuz? Kabe'nin yolları taşlıdır Allah. Hacıların gözleri yaşlıdır Allah. Dervişlerin

Allah, göster cemalini görelim Allah, izin ver de Kabe'ne varalım Allah. Ne güzel değil mi, hayatımıza girdi, sonra bir baktık çocuklar falan söylüyorlar okullarda, böyle teneffüslerde, zillerde falan, böyle özellikle Ramazan ruhuyla falan bütünleşti. Bu zaten olan bir çalışmaydı, ilahiydi. Yıllardır hayatımızdaydı ama biraz bizim çok dikkatimizi çekmemiş olmuş olma ihtimali var. Ama artık herkes biliyor yani. Sadece Kabe'nin dediğiniz zaman bir şeyi geliyor. Devamı geliyor. Dilimize pelesenk oldu yani. Tabii dediğimiz gibi buna itiraz edenler de oldu. Çocukları aşılamayın falan filan denildi ama. Arkadaşım işte kimisi Tarkan'ın şarkısını söylüyor. Kimisi Bülent Ersoy'un. Kimisi İbrahim Tatlıses'in. Kimisi Şivan Perver'in. Kimisi Kabe'de acılar huder Allah der. Kimisi istediği şeyi söyleyip istediği deyişi söyleyebilir yani. O yüzden problem yok. Yani onu söyleyince problem yok da Kabe'de acılar huder Allah deyince mi problem var? Herkes istediğini yapsın ya. Herkes istediğini söylesin. Ama bu ilahinin geçtiğimiz günlere, haftalara, aylara damga vurması ve dilimize pelesenk olması beni çok mutlu etti. Kabe'de acıları

Yani belki de birçoğumuz Kabe'de hu diyemiyoruz, hacı olamıyoruz ama sonuçta böyle hepimiz aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Şimdi aynı gökyüzünün altı dünya insanlarıyla ortak paylaştığımız dünya için geçerli. Ama bizim ülkemizde bakacak olursak, yani bizim ülkemizde şey diyebiliriz, aynı bayrağın altındayız. Aynı toprakları paylaşıyoruz. Hatta çoğumuz aynı mücadele içinde, aynı kandanız, aynı hedefle gidiyoruz. Yani bir şey söyleyeyim, başka Türkiye yok. Yani birlik ve beraberlik anlamında birbirimize ciddi anlamda kenetlenmemiz gerekiyor. Hani yıllar öncesinde filozofların, felsefecilerin ve düşünürlerin de beyan ettiği ve bir çift sözle beyan edilen bir kelime. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Yani bunun için uzun uzun düşünmeye veya uzun yıllar geçmesine gerek yok. Bunu zaten biliyoruz. Hani en ufak bir şeyde bazen ayrışabiliyoruz ya. Mesela bir futbol takımında futbol maçı izlerken. Ne bileyim işte az önce bahsettiğim Kabe'de hacılar hu der Allah. İlahisiyle ayrışabiliyoruz. Bazen böyle siyasi parti olayında ayrışabiliyoruz ama bunu tamam, rekabet güzel de tadı rekabet, konuşmak, uzlaşmak, çeşitlik, bunların hepsi eyvallah ama yeri geldiğinde de birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekiyor. Sizlerin de bildiği gibi Orta Doğu ateş çemberi. Biz de şehir ne kadar böyle yüzümüzle Avrupa'ya muhasır medeniyetler seviyesine dönmüş olsak da asla inkar edemeyeceğimiz, üretilemeyeceğimiz bir gerçek var. Orta Doğu topraklarındayız. Topraklarımızın sadece %5'lik kısmı Avrupa'da. Biz genel olarak Orta Doğu insanıyız abi. Yani damarlarımızda Orta Doğu kanı var. Orta Doğu'ya daha yakınız. Biz de Orta Doğu toplumundayız. İşte bu yüzden hani böyle ufak tefek tatlı rekabetli ayrışmaları falan bir tarafa bırakarak bence birlik ve beraberlik olmak. Bence İslamiyet'in çatısı altında toplanma günü. Ya ben her zaman şey demişimdir. Müslümanlık ve İslamiyet güzel bir şey ama yani gayrimüslim de olunsa, ateist de olunsa vicdan ve merhamet şemsiyesi altında toplanılabilir görüşündeyim ben. Yani elbet bir gün Orta Doğu güçlenecek. Elbet bir gün zalimin zulmü son bulacak. Elbet bir gün merhamet kazanacak, vicdan kazanacak, mazlumlar kazanacak. Elbet bir gün bir sabah gelecek ki kardan aydınlık. Derin uykulardan kör gecelerden.

Aydınlık. Artık gelsin kardan aydınlık ya. Harbiden bitmeyen mutlu gerçekler. Bir sabah gelsin kardan aydınlık. Hayırlı cumalar olsun. Cumamız mübarek olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun.

0: Ay Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Reklam tanıtır.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
8: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
9: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
5: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
4: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente Sözümüz Var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özge Can Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4...

0: 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671

0: 71-1199.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
0: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu Mersin.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Damar denince damarın tek adresi
5: Mersin FM.
4: Hep damar. Full damar.

geldin, hoş geldin. Kararan bahtıma bir ışık verdin, daha önceleri.

CHP'nin 38. olağan kurultayı iptal edildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve iade edilecek. Mahkeme kararıyla birlikte Özgür Özel döneminde görevli parti organlarının aldığı tüm kararlar yok hükmünde sayıldı. Öte yandan CHP Genel Merkezi önünde toplanan bazı partililer Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar attı. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP kurultay davasına ilişkin alınan mutlak butlan kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gürlek, demokratik bir karar alındı dedi. Mersin Fırıncılar Odası yeni ekmek tarifesini yürürlüğe koydu. Zamlı tarifeye göre 210 gram somun ekmekle 210 gram pide ekmeğin fiyatı 17 lira 50 kuruş oldu. Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Gündoğdu Mahallesi'nde asfalt yama çalışmaları tamamlandı. Ara sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 185 ton sıcak asfalt kullanıldı. Mersin'de tarımsal üretimi tehdit eden Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen mücadele çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde 35 üreticiye toplam 72 zirai mücadele ilacı dağıtıldı. Mersin'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 317.285 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli daha sonra mahkeme tarafından tutuklandı. Mersin genelindeki okullarda yeşil vatan konusu işlendi. Öğrencilere ormanların korunmasının önemi, doğal kaynakların bilinçli kullanılması, çevre temizliği ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın gerekliliği anlatıldı. Bol Karlar Doğasını ve Suyunu Koruma Kurulu üyeleri Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelerek Arslanköy Mahallesi'nde yapılması planlanan boksit madenciliği faaliyetlerine tepki gösterdi. Basın açıklaması Toroslar'da zehirli boksit madeni istemiyoruz çağrısıyla düzenlendi. Projenin doğaya, su kaynaklarına ve insan sağlığına zarar vereceği ifade edildi. Bugün barışa ihtiyacım var, kadın inisiyatifi, barış için ısrar ediyoruz mottosuyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı okuyan Canan Yüce, meclise çağrıda bulundu ve kadınların terörsüz Türkiye sürecindeki taleplerinin dikkate alınmasını talep etti. Mersinli sporculardan başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Yüzmede başarı haberi Kürşat Erdem Sezer'den geldi. 2025-2026 okul sporları sezonu küçükler yüzme müsabakalarında yarışan Kürşat Erdem Sezer 50 metre kurbağalama kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Okul sporları gençler B kadın erkek Türkiye ferdi boks şampiyonasında iki Mersinli sporcudan madalya geldi. İrem Gümüşöz 80 kilogram üzeri kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Sporcu Derin Yırtıcı ise 75 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Antalya'da düzenlenen Jiu-Jitsu Dünya Kontakt Şampiyonası'nda milli takım 2 altın, 7 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazandı.

0: Mersinli sporculardan Emine Bozkurt ikinci, Hülya Nur Dağdur üçüncü oldu. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç.
10: İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
12: SML Restoran ve Catering.
13: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
12: 0533 974 4590.
13: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
14: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 230 031-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
15: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
16: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
13: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu Mersin.
17: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
14: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
18: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
19: Mersin FM 104.6.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen...

0: Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
10: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
14: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

Sen benim gözümde bir hiçsin artık. Nefretim aşkımı aştı bu gece. Bugünkü sözlerin söz müydü artık? Son sözün sabrımı aştı bu gece. Kolayca bitsin bu diyemedin de salladın savurdun basiretsizce. Hiç mi ders almadın onca gezdik de? Yağmurun rahmeti aştı bu gece. Yürümeyen miydi ilişkimiz mi? Günüm sensiz bomboş değişimiz mi? Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi? Yalanın doğrunu aştı bu gece. Evlenmek hayali kapımdaydı. Giriş kat evimin boyası yeni. Mobilyan takım alınmış idi. Vuslatım tadını aştı bu gece. Yemedim yedirdim ne varsa sana. 3 kuruşum olsa verirdim daha. Memurdum, yoksuldum hatırlasana. Hafızam haddini aştı.

yatmamış, üşümüştüm de. Gece yatamamış, üzülmüştüm de. Bir ay oruç tutup yememiştim de. O çizmen boyunu aştı bu gece.

yapılan söylenmez, gelmezmiş dile. Allah'tan beklenir kul bilmese de, kızgınlığım buna sebep ise de, sabrım niyadını aştı bu gece. Onca gez toz bende, seviyorum de, sonra git nişanlan bir de ona de. Şerefsizlik değil nedir bu söyle, küfrüm edebimi aştı bu gece. Sana son bir sözüm nasihatim var, aldığım ahlakla bir terbiyem var. Seni doğuran ana deyip geçmek var. Saygım adabımı tuttu bu gece. Gönlümün romanı bitti bu gece. Hangisine yansam şimdi gün gece? Ömrümden 5 yıl gitti bu gece. Ömrümden 5 yıl gitti.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin arı gibi çalışanlara bal gibi destek Büyükşehir'den sloganı ile düzenlediğim Altın Kovan Projesi dağıtım töreni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleşecek. 40 kişiye 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteğinin sunulacağı dağıtım töreni 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17'de Tarsus Karakucak Ormanı'nda yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm yıl boyunca 7/24 esasına göre yürütülen ilaçlama faaliyetlerinde özellikle kışlak alanlarda bulunan sivrisinekler başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştıran büyükşehir ekipleri kent genelinde belirlenen 115 binin üzerindeki üreme kaynağı noktasını düzenli olarak kontrol ederek gerekli ilaçlama uygulamalarını titizlikle yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinde temiz, düzenli ve doğal bir alan oluşturulurken meydanın bir uğrak noktası haline gelmesiyle birlikte çarşı bölgesindeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor. Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencileri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler Mersin Devlet Opera ve Bale Sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için çalışan Büyükşehir, müzikal bir gösteriyle çöplerin ayrıştırılmasına dikkat çeken ve öğretirken eğlendiren oyun ile çocuklardan ve velilerden tam not aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep.

0: Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hep

0: kapında. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz ışık.com'da. İster tıkla, ister uğra. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depolarımız.

0: Kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Usta be, sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir? Hani aklını kafatasında tutamazsın ya? Hani mantıksızlaşır? Hani anlamsızlaşır? Ama onsuzlaşamazsın ya? Hiç oldun mu usta? Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun. Yoksa bu saçlar bu kadar ağrıp, bu gözler bu kadar dolup ve sen bu kadar susamazsın.

bir başına, tek başına ağaç açıktı. Rutubet sinmiş duvarların arasında, pembe hayallere dalıp hanlar, hamamlar yaptın mı? Ve uyandığında var gününde her yanına çarpanları, dar gününde mumla aradın mı hiç? Anlat.

Ya usta, sen hiç korktun mu? Karanlıktan, yalnızlıktan, benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu? Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden, güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta? Sen hiç şöhret oldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek, içinde esirmişsin gibi bir sen, çırılçıplak, savunmasız hiç oldun mu be usta? Anladım, konuşmayacaksın bu usta. Ama ben anladım usta.

0: CHP'nin 38. olağan kurultayı iptal edildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve iade edilecek. Mahkeme kararıyla birlikte Özgür Özel döneminde görevli parti organlarının aldığı tüm kararlar yok hükmünde sayıldı. Öte yandan CHP Genel Merkezi önünde toplanan bazı partililer Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar attı. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP kurultay davasına ilişkin alınan mutlak butlan kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gürlek, demokratik bir karar alındı dedi. Mersin Fırıncılar Odası yeni ekmek tarifesini yürürlüğe koydu. Zamlı tarifeye göre 210 gram somun ekmekle 210 gram pide ekmeğin fiyatı 17 lira 50 kuruş oldu. Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Gündoğdu Mahallesi'nde asfalt yama çalışmaları tamamlandı. Ara sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 185 ton sıcak asfalt kullanıldı. Mersin'de tarımsal üretimi tehdit eden Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen mücadele çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde 35 üreticiye toplam 72 zirai mücadele ilacı dağıtıldı. Mersin'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 317.285 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli daha sonra mahkeme tarafından tutuklandı. Mersin genelindeki okullarda yeşil vatan konusu işlendi. Öğrencilere ormanların korunmasının önemi, doğal kaynakların bilinçli kullanılması, çevre temizliği ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın gerekliliği anlatıldı. Bolkarlar Doğasını ve Suyunu Koruma Kurulu üyeleri Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelerek Arslanköy Mahallesi'nde yapılması planlanan boksit madenciliği faaliyetlerine tepki gösterdi. Basın açıklaması Toroslar'da zehirli boksit madeni istemiyoruz çağrısıyla düzenlendi. Projenin doğaya, su kaynaklarına ve insan sağlığına zarar vereceği ifade edildi. Bugün barışa ihtiyacım var, kadın inisiyatifi, barış için ısrar ediyoruz mottosuyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı okuyan Canan Yüce, meclise çağrıda bulundu ve kadınların terörsüz Türkiye sürecindeki taleplerinin dikkate alınmasını talep etti. Mersinli sporculardan başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Yüzmede başarı haberi Kürşat Erdem Sezer'den geldi. 2025-2026 okul sporları sezonu küçükler yüzme müsabakalarında yarışan Kürşat Erdem Sezer 50 metre kurbağalama kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Okul sporları gençler B kadın erkek Türkiye ferdi boks şampiyonasında iki Mersinli sporcudan madalya geldi. İrem Gümüşöz 80 kilogram üzeri kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Sporcu Derin Yırtıcı ise 75 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Antalya'da düzenlenen Jiu-Jitsu Dünya Kontakt Şampiyonası'nda milli takım 2 altın, 7 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazandı. Mersinli sporculardan Emine Bozkurt ikinci, Hülya Nur Dağdur üçüncü oldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtır.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
9: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEF 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 230 31 39 56 Akdeniz

0: Sevgi lezzet, Çukurova Ekmekçilik.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
7: Şoför Mahali.
8: Şoför Mahali başlıyor.

0: 24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Çilemse çekerim, kaderimse gülerim.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin arı gibi çalışanlara bal gibi destek Büyükşehir'den sloganı ile düzenlediği Altın Kovan Projesi dağıtım töreni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleşecek. 40 kişiye 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteğinin sunulacağı dağıtım töreni 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17'de Tarsus Karakucak Ormanı'nda yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm yıl boyunca 7/24 esasına göre yürütülen ilaçlama faaliyetlerinde özellikle kışlak alanlarda bulunan sivrisinekler başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştıran büyükşehir ekipleri kent genelinde belirlenen 115.000'in üzerindeki üreme kaynağı noktasını düzenli olarak kontrol ederek gerekli ilaçlama uygulamalarını titizlikle yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinde temiz, düzenli ve doğal bir alan oluşturulurken meydanın bir uğrak noktası haline gelmesiyle birlikte çarşı bölgesindeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor. Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencileri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale Sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için çalışan Büyükşehir, müzikal bir gösteriyle çöplerin ayrıştırılmasına dikkat çeken ve öğretirken eğlendiren oyun ile çocuklardan ve velilerden tam not aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresinde.

0: adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
0: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca Vilayet Yolu, Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Şoför Mahalli. Şoför Mahalli'nden şarkı.

0: kadar dinlemeye devam ediyorsunuz.
1: ...33 AK 022.
2: Yolun açık olsun, devam et.
3: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin efendim.

İşte o kadar. Bütün duygularım

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan,

0: Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
4: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız ve birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Tabii ki mesajlarınızı da paylaşacağız. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Tabii ki bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Bu güzel şarkıyı değerli iş arkadaşıma armağan ediyorum. Dinleyeceğim dedi ama ismimi geçirme de dedi aynı zamanda. Kırmayalım şimdi, söylemeyelim ama. Aslında onun için çile çalmak istiyordum ben. Çünkü ısrarla söylüyor çok seviyorum diye ve çalmıyormuş radyomuzda çile. Bir ara onu halledeceğim. Sıkıntı yok. Selamlarımızı gönderelim. Hatta geldi bir listeme göz attı böyle. O dedi uyumlu olmuş şarkılardı. teşekkür ediyorum o zaman. Şimdi sizleri Bülent Sertaş'la baş başa bırakacağım. Yasak sevda diyeceğiz. Bu güzel şarkıyı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
7: Türkiye Vestel'leniyor.
8: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
9: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
8: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
9: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
10: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
11: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
12: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
13: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16.

0: profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
7: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden çok güzel ve çok anlamlı bir şarkıyla devam ediyoruz. Açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Bazı insanların hayatımıza girmek için değil de bize bir şeyler öğretmek için hayatımıza geldiği ve bazı yollar yürünsün diye değil, nerede durmamız gerektiğini anlamamız için vardır bence aynı zamanda. O yüzden ben de artık geçmişin yükünü sırtımda taşımak yerine kendime yeni bir yol çiziyorum. Belki hala içimde kırılan yerler var ama insan en çok da dağıldığı yerden yeniden toparlanmayı öğreniyor. Şimdi sessizce, kimseye bir şey kanıtlamadan, sadece içime sinen bir hayat kurmaya çalışıyorum. Çünkü anladım ki yeni başlangıçlar büyük adımlarla değil, İnsanın kendine artık yeter dediği anlarda başlıyor. Severken ayrıldık. Bak bitti işte. Aklıma gelmezdi böyle bir veda. Ümit Besen, dostlar sağ olsun. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Yayında. Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Yayınımıza çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Ama az önceki şarkının anonsuna yönelik sert bir eleştiri almışım ama. Yani her şey şarkıyla bağlantılı olmak zorunda değil diye düşünüyorum. Sonuçta herkesin kendi yayını, kendi yayın akışı. İnsan ne söylemek istiyorsa söyleyebilir. Seni sıkıntı yok, sizleri de dinleriz yani. Bakalım uyuyor mu, uyumuyor mu? Tabii herkes böyle yapmıyor ama. Mesaj okuyup geçmiyoruz biliyorsunuz ki. Selamlarımızı da gönderelim. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Selam Selin Hanım, iyi yayınlar dilerim. Ferdi Tayfur'dan. Yaralıyım dertliyim parçasını istiyoruz. Şu anda servisteki arkadaşlarım için, Mersin FM ailesi ve dinleyenleri için istiyoruz. İyi yayınlar dilerim, iyi ki varsınız. Mustafa Taşkın, hayırlı cumalar dilerim demişler. Teşekkür ediyorum. Güzel şarkıyı sizlere armağan edelim o zaman. Doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdün ki bu alemin neresindeyim? Of of. İnanılmaz bir şarkı bu arada. Çok güzel bir şarkı istemişsiniz. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Tabii ki eleştirilerinizi de yani. Ama her şeyde bir cevabımız vardır. Bunu da unutmayalım lütfen. O zaman sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ferdi Tayfur, Yaralıyım Dertliyim, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

dertliyim. Doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdüm ki bu alemin neresindeyim? Bu dünyanın neresindeyim? Neresindeyim?

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk icraatını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu Özel'e yakın 3 avukatı azletti. CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkacak karara çevrilmiş durumda. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı Özel'in kurmayları tarafından YSK'ya taşındı. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda yurt içi ve dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirlerin kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi. Gülistan Doku dosyasında kritik öneme sahip Umut Altaş firari olarak bulunduğu ABD'de konuştu. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in cinayeti itiraf ettiğini savundu. Cesedin gömüldüğü yer için iki tahmin ileri sürdü. Altaş, Aktuluk mahallesinde hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı dedi. İran'la yaşanan çatışmalarda ABD, İsrail'i korumak adına envanterindeki yüksek teknolojili savunma füzelerini büyük oranda tüketti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret almasına yönelik giriş

0: teklifini kabul etmeyeceklerini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde çevre kirliliğinin önüne geçmek için temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda vatandaşlara kurban atıklarının gelişi güzel çevreye bırakılmaması ve kurban kanının mazgallara akıtılmaması çağrısında bulunuldu. Erdemli Belediyesi tarafından Limon Çiçeği Sosyal Yardım Başvuru Merkezi'nin yeni hizmet binası açıldı. Merkez, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverleri aynı çatı altında buluşturacak. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla tatlı üretim ve satış noktalarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş ürün kullandığı belirlenen bir işletmeye 3.705 lira idari para cezası uygulandı. Mersin'de Erasmus projesi kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı öğrenciler özel bireylerle atölyelere katılarak engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimledi. Etkinliklerle engelli bireylerin sosyal yaşama katılımının önemine dikkat çekilirken ayrımcılığa karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınanlardan 103'ü adliyeye sevk edildi. Aramada yüzlerce dijital materyal, 3'ü tabanca, 7 silahla bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327.

0: 7-82-82.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgili Selin de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hem de çok güzel bir Devran Çağlar şarkısıyla. Şarkılar da çok güzel oldu böyle. Ardı ardına geldi. Aşırı içim esindi yani. Anlatamam bu hissi şu anda size. Ağlayan kalbimin ahını dur. Tabii şimdi bir şeyler konuşacağım ama şöyle söyleyenler olabilir. Şarkıyla yorum hiç uymadı diye. Yapacak bir şey yok artık. Bir noktadan sonra herkesi anlamaya çalışmaktan da yoruluyor insan. Kendini unuttuğunu fark ediyor daha sonra. O yüzden artık kırgınlık biriktirmenin bir anlamı kalmıyor. Ne gidenin ardından koşmanıza gerek kalıyor ne de kalmayanı tutmaya çalışmanıza. Çünkü bazen en doğru vedalar sessiz oluyor bence ve insan en çok kendi yanında huzur bulmayı öğrenince büyüyor. Huzur zaten insanın kendi içinde ya. Gerisi gerçekten boş. Bomboş. Allah Allah, şarkıya bak. İnanılmaz bir şarkı. Elinden geleni ardına koyma. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım.

0: katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bu güzel şarkıyı ayrıca çalacağım tüm güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

aşkı bitireceksin.

ardına koymam. Zalimler sultanı, ben senindir elinden

gittin ya, kitledin gönlü. Hayal bile kısır döngü. Geçirdim böyle ömür. Yazık ettim, derdindeyim. Yüreğime köz bıraktın. Silinmez bir iz bıraktın. İki yaşlı göz bıraktın. Tutamadım, derdindeyim. Şu feleğin işine bak. Senin için düşene bak. Sen gül oyna.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Özber Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi sırayı İbrahim Erkal alacak ve bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Selin abla yayında mısın merhaba diye giriş yapmışlar. Olmaz olur mu ya Selin yayında? Merhaba, ben Uğur, sıradaki şarkı. Ben ve eşime gelsin kurban olduğum nefesim hayatım. Ayşe Nur'a selam olsun demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. Güzel şarkı benden sizlere armağan olsun. Aşık olsam sırılsıklam. Hep onu sayıklasam, gönül evimde saklasam. İbrahim Erkal, Sırılsıklam. Sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Reklam kazandırır.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 780

0: 0532 0532 787 1652.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
6: Yine harika bir şarkı girişiyle birlikteyiz. Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Özbay Kurtarma sponsorluğunda.

0: Ya bence bir şarkının en güçlü yanı bazen bizi geçmişe götürmesidir. Unuttuğunuzu sandığınız duygular bir anda yeniden ortaya çıkabilir. Geleceksin diye. Bu şarkı da beni biraz öyle geçmişe götürüyor aslında. Ellerim kadehte, gözüm kapıda. Çok sevdiğim şarkılardan biri. Tabii Arif Susam yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ödüm kopuyor. Göreceksin diye ödüm. Bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: insan bazen en büyük savaşı kendi içinde veriyor. Kimse görmüyor ama her gün biraz daha toparlanıyor, biraz daha güçleniyor. Kırıldığımız yerleri saklamayı değil de onlardan vazgeçmeyi öğreniyoruz artık bir yerden sonra. Ya çünkü bazı yaralar kapanmıyor belki ama işte insan zamanla da o acıyla yaşamayı öğreniyor. Yanımda. O yüzden aslında geçmişe dönüp bakmadan sadece kendimize huzur veren şeylerin peşinden gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Duyamasam da sen benden gitmiş olsan da. Şimdi bir de mesaj paylaşalım. Hala seviyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Azer Bülbül'den bir şarkıyı değerli abim İsmail'e armağan etmek istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim demişler. Tabii ki çalmaz olur muyuz? Güzel şarkıyı sizlere armağan edelim. Ayrıca şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese de armağan edelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Duygularım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte. Gösterdikleri değerli destekten dolayı Özbay Kurtarmaya ile Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin diyelim. Şimdi sizleri güzel bir düetle, güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Rubat ve Mehmet Erdem düeti. Öyle bir yerdeyim ki sizlerle radyonuzda.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin arı gibi çalışanlara bal gibi destek Büyükşehir'den sloganı ile düzenlediği Altın Kovan Projesi dağıtım töreni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleşecek. 40 kişiye 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteğinin sunulacağı dağıtım töreni 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17'de Tarsus Karakucak Ormanı'nda yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm yıl boyunca 7/24 esasına göre yürütülen ilaçlama faaliyetlerinde özellikle kışlak alanlarda bulunan sivrisinekler başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştıran büyükşehir ekipleri kent genelinde belirlenen 115.000'in üzerindeki üreme kaynağı noktasını düzenli olarak kontrol ederek gerekli ilaçlama uygulamalarını titizlikle yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile vatandaşlara nefes alabilecek yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinde temiz, düzenli ve doğal bir alan oluşturulurken meydanın bir uğrak noktası haline gelmesiyle birlikte çarşı bölgesindeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor. Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencileri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için çalışan Büyükşehir, müzikal bir gösteriyle çöplerin ayrıştırılmasına dikkat çeken ve öğretirken eğlendiren oyun ile çocuklardan ve velilerden tam not aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.

0: Çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.
2: Tıkla, ister uğra.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel

0: 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza devam ediyoruz. Bu arada yaklaşık son bir saatimiz kalmış. Anlamıyorum, zamanın nasıl geçtiğini ben gerçekten anlamıyorum. Burada büyü var, sihir var, artık ne derseniz bilmiyorum ama kesinlikle bir şey var, bir terslik var. Hani ben yaklaşık 3 saat boyunca başka bir şey yapsam eminim ki daha uzun gelecek bu süre bana.

0: mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Yıldız Tilbe'den "Ah Bir Çocuk Olsaydım" şarkısını ablam Vahide'ye armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Çok güzel bir şarkı istemişsiniz. Sizlere armağan olsun bu güzel şarkı.
1: Ah bir çocuk olsaydım.
0: Ben de kardeşime armağan etmek istiyorum bu güzel şarkıyı. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Hep beraber bu güzel şarkıyı dinleyin.

programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi eski aşkların unutulmayan sözlerin şarkısı radyonuzda. Selami Şahin yorumuyla Tanımam Senden Başka sizlerle.

Kalbim dayanamaz artık yeni hasretler çekmeye. Ben kime aşık olduysam bırakıp gitti ellere. Çekmeyen bilmez halimden, anlatamam kimseye. Her sevdada bir

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.

0: Size'de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç.
4: İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
9: Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız. Şimdi sizi çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Dön desem yıllara geri döner mi? Rüzgarlar şarkımızı yine söyler mi diyeceğiz. Eskimeyen bir ses, aynı zamanda yıllara meydan okuyan bir şarkı. Orhan Gencebay, Dönmeyen Yıllar sizlerle radyonuzda.

yaşattığım bütün anıları, aramızda geçen mutlu yılları. Bir kalemde mi siliyorsun bunları? Yaktın beni bir tanem göz göre göre. Senden başkasına bakmaz gözlerim, başka elleri tutmaz ellerim. Uzun olsa da hep sanadır yollarım. Yıktın aşkımızı göz göre göre.

yayınımıza Müslüm Gürses'le devam ediyoruz. Aynı zamanda programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Artık son iki şarkımız kaldı. Çok güzel son iki şarkımız hatta. Öyle söyleyeyim yani, emin olabilirsiniz. Neyine güveneyim? Kalleş dünya. Neyine güveneyim? Sahte dünya diyeceğiz. Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Kapanışımızı da Cengiz Kurtoğlu'yla yapacağız. Bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum. O eski aşkım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk icraatını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu Özel'e yakın 3 avukatı azletti. CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkacak karara çevrilmiş durumda. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı Özel'in kurmayları tarafından YSK'ya taşındı. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda yurt içi ve dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirlerin kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi. Gülistan Doku dosyasında kritik öneme sahip Umut Altaş firari olarak bulunduğu ABD'de konuştu. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in cinayeti itiraf ettiğini savundu. Cesedin gömüldüğü yer için iki tahmin ileri sürdü. Altaş, Aktuluk mahallesinde hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı dedi. İran'la yaşanan çatışmalarda ABD, İsrail'i korumak adına envanterindeki yüksek teknolojili savunma füzelerini büyük oranda tüketti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret almasına yönelik girişimlerini kabul etmeyeceklerini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde çevre kirliliğinin önüne geçmek için temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda vatandaşlara kurban atıklarının gelişi güzel çevreye bırakılmaması ve kurban kanının mazgallara akıtılmaması çağrısında bulunuldu. Erdemli Belediyesi tarafından Limon Çiçeği Sosyal Yardım Başvuru Merkezi'nin yeni hizmet binası açıldı. Merkez, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverleri aynı çatı altında buluşturacak. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü

0: liderleri yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla tatlı üretim ve satış noktalarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş ürün kullandığı belirlenen bir işletmeye 3705 lira idari para cezası uygulandı. Mersin'de Erasmus projesi kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı öğrenciler özel bireylerle atölyelere katılarak engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimledi. Etkinliklerle engelli bireylerin sosyal yaşama katılımının önemine dikkat çekilirken ayrımcılığa karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınanlardan 103'ü adliyeye sevk edildi. Aramada yüzlerce dijital materyal, 3'ü tabanca, 7 silahla bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam, tanıtım.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
12: Cam balkonda şok fiyatlar. Volkan Cam Balkon.

0: dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Babalar Resitali başlıyor.
6: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerinden en harika resitalleri dinliyoruz. Tanıdık kokular. Bazı insanlar var ki hayatınıza kaç yaşınızdayken girerse girsin, onunla doğmuş gibi oluyorsunuz. Sanki o olmadan hiçbir şey yapamayacak gibi oluyorsunuz. Zaten onlardan ayrı düştüğünüzde de ne kahvaltıların ne bir günün hiçbir şeyin anlamı olmuyor. Aşk bir dengesizlik işi, sensiz olmaz. Dengeye dönüşendir sevgi, sensiz olmaz diyecek Müslüm Baba. Evet, sensiz olmaz. Müslüm Gürses şarkısı sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

İşte böyle insanlardan ayrılmak da gerçekten zor. Sanki hayatınız onun elinde ve bir daha aynı hayatınıza, aynı enerjinize geri dönemeyecekmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Şimdi Müslüm Gürses sevda yüklü kervanlar diyecek. Evet, aşk aslında birazcık da aşkın ne kadar zor olduğunu, herkesin muradına erip de kendisinin eremediğinden bahsedecek Müslüm Baba. Şimdi sizlerle birlikte sevda yüklü kervanlar radyolarınıza ses olacak. Ardından da kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından tekrar burada olmaya devam edeceğiz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından reklamlardan sonra yine Babalar Resteli ile sizlerle olmaya devam ediyoruz.

0: resitali, resitali devam edecek, devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin arı gibi çalışanlara bal gibi destek Büyükşehir'den sloganı ile düzenlediği Altın Kovan Projesi dağıtım töreni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleşecek. 40 kişiye 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteğinin sunulacağı dağıtım töreni 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17'de Tarsus Karakucak Ormanı'nda yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm yıl boyunca 7/24 esasına göre yürütülen ilaçlama faaliyetlerinde özellikle kışlak alanlarda bulunan sivrisinekler başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştıran büyükşehir ekipleri kent genelinde belirlenen 115.000'in üzerindeki üreme kaynağı noktasını düzenli olarak kontrol ederek gerekli ilaçlama uygulamalarını titizlikle yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinde temiz, düzenli ve doğal bir alan oluşturulurken meydanın bir uğrak noktası haline gelmesiyle birlikte çarşı bölgesindeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor. Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin

0: Öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için çalışan Büyükşehir, müzikal bir gösteriyle çöplerin ayrıştırılmasına dikkat çeken ve öğretirken eğlendiren oyun ile çocuklardan ve velilerden tam not aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.

0: Çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.
2: Tıkla, ister uğra.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: ise sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli.

0: İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altınet Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu Mersin.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Babalar Restali, Babalar Restali devam ediyor, devam ediyor.
6: Ne huzur var. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM, Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restleri reklamlarının ardından devam ediyor. Şimdi de İbrahim Erkal Restleri ile sizlerleyiz. Vur dibine diyecek İbrahim Erkal. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Baba şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi de İbrahim Erkal, Kurtuldum diyecek. Karanlıktan hep korkardım, ışığa erdim, kurtuldum. İbrahim Erkal, Kurtuldum şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

Cengiz Kurtoğlu'yla devam ediyoruz programa. Hiç aklıma gelmemişti diyecek. Bazen hiç ummadığımız insanlar karşımıza çıkarlar ve işte hiç aklımıza gelmeyen duygular kalbimize yerleşiverir bir anda. Cengiz Kurtoğlu, Hiç Aklıma Gelmemişti şarkısıyla sizlerle.

Evet, bazı aşklar insanın kalbine hiç ummadığı anlarda düşüveriyor. Ama en unutulmayanları da gençlik aşkları oluyor. İşte Cengiz Kurtoğlu bir kitap içinde hala duruyor. Sana verdiğim o güller belki de. Hiç unutulur mu okul yılları diyecek. Cengiz Kurtoğlu okul yılları şarkısıyla sizi gençliğinize, gençlik aşklarınıza götürsün. Evet, ilk aşklarınızı hatırlayacağınız o güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Bahar Resitali.
1: Programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Şimdi de Selahattin Özdemir Resitali ile sizlerleyiz. Evet, lisede veya bu okul yıllarında ilk aşklar güzeldir. Sonrasındakiler de güzeldir ama işte koptu mu bir şekilde aşklarda bir daha olsun istemiyorsunuz, tanımam diyebiliyorsunuz. Son defa şöyle bir yüzüme baktım. Ne varsa hatıran kopardım attım. Kendime başka bir dünya yarattım. Görsen de tanımam, koptum aşkından diyecek Selahattin Özdemir. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Selahattin Özdemir Resteli ile devam ediyoruz ama bu son şarkı. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'nde sizlerleydik. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca ben Deniz Zeynep'le birlikte arabeskin efsane babalarından harika resteller dinliyoruz. Şimdi de Selahattin Özdemir Gece Olunca diyecek. Nasıl ki gece olunca tüm hisler daha da artarak içimize doluyor. Nasıl ki tüm gündüzde yaşadıklarımızı o an düşünüyoruz, onu anlatacak Selahattin Özdemir. Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez, kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca diyecek Selahattin Özdemir. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Sizleri bu güzel şarkıyla uğurluyorum. Hoşça kalın.

0: Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.
1: Balar ve Stalin sona erdi.
2: Reklam tanıtım.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdem.

0: önemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
6: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
9: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de, ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199, 0555 671 1199.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
12: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
13: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira.

0: Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Farklıyız güzelim birbirimizden. Apayrı dünyanın insanlarıyız. Tek suçu doğup da yaşamak olan bir anlık hevesin kurbanlarıyız. Sen senin olacak şeyi seversin. Bense yalnız seni severim. Sen Allah'tan neler neler istersin. Bense yalnız seni isterim. Dedim ya güzelim, farklıyız birbirimizden. Farklıyız birbirimizden.

söyle bana, seni kim değiştirdi? Değiştirdin benim avım yazımı.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

Hiçbir şey bugünkü gibi olmayacak. Bunu biliyorum. İçimden sen geçeceksin. Sen gideceksin bir yerlere. Ama biliyorum. Sevda bitecek bir gün bir yerlerde. İnsanlar hep acı çekecek.

Vermeler, yeminler. Bir rüzgar esiyor, seviniyoruz. Kuşlar geçiyor havadan. Her şey bitiyor sonra. Seni göremez oldum sevdiğim. Çiçekler, dallar, hiçbir şey umurumda değil artık. Anam, babam, insanlar. Seni göremez oldum artık. Neredesin? Çilem bitmiyor benim. Ah yar, neredesin? Seni göremez oldum. Neredesin?

Ben ayrılıkların şairi, yalnızların ozanıyım. Sen masallar okurken daha, ben acıların yazanıyım. Haklısın, aramızda dağlar denizler var. Haklısın, aramızda uçurumlar. Senin sevdaların 3 günlük masal, benim sevdalarım Allah'ına kadar. Elma şekere mi sandın aşkı? Ne şiirin şiir, ne şarkın şarkı. Hele bir kırılsın, hele bir kırılsın feleğin çarkı. İşte ben o zaman görürüm seni.

hala tahta masalara yazıyorsam adını, aşk kitaplarında arıyorsam tarifini aşkın, kahır mektuplarında yeniden buluyorsam seni ve ıslak mendillere siliyorsam gözyaşlarımı, eyvahlar çekiyorsam her biten aşkın ardından, bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor diye haykırıyorsam ve sabahçı kahvelerinde bir çay gibi demliyorsam hasretini ve inadına özlüyorsam o çay karası gözlerini, bil ki bu seni erkekte sevdiğimdendir.

benim ilk aldanışım değil. Bu benim son yıkılışım değil. Bırak bu sahte gözyaşlarını, bırak bu masum bakışlarını. Üzülme, benim için üzülme. Üzülme, bu son için üzülme. Ben yeterim kendime. Varsın da bir dağ gibi büyüsün hasretin içimde. Varsın da her gece bir kemanın tellerinde ezilsin kalbim. Varsın da bir daha değmesin ellerim ellerim. Asla pişman değilim. Hatırla, bir adam diyordun hatırla. Ömür boyu sevsin beni ömür boyu. İşte o deli, işte o çılgın, işte o adam benim. Çünkü ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 6154. 235 6154. Akdeniz, Mersin.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü

0: Yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Mersin FM.

O günler aklımda, sen yoksun yanımda, yüreğim sızlıyor. Düşlere daldıkça, yokluğun vurdukça,

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
12: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
13: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
14: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
15: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
16: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz,

yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Yıllar geçti, ben yoruldum. Dillerde kirlendi adım. Ne uslandım, ne duruldum. Ben seni hiç unutmadım. Çehren gibi baktım ayağa, kanadım toprağa, suya. Dağ taş düşerken uykuya, ben seni hiç unutmadım. Sen beni erken unuttun, elveda derken unuttun.

kız mı bulunmazmış bilmezler bu garip bir iş. Ben seni hiç unutmadım. Biz ayrıldık ah bu yüzden, dalgalar koptu denizden. Bir ben kaldım ikimizden ve ben seni unutmadım. Aslın adını unuttu, Kerem sazını unuttu, Mecnun sözünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Takvim sonunu unuttu, bülbül kanını unuttu, düşman kinini unuttu, ben seni hiç unutmadım. Kullar dinini unuttu, mahşer gününü unuttu, yollar yönünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Şu göklere yemin olsun, kızıl kara yemin olsun, yalan yere yemin olsun, ben seni hiç unutmadım. Bin bir kere yemin olsun, ardın sıra yemin olsun, ben seni hiç unutmadım. Ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvence

0: isterseniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bitti, İnan hiç.

0: Rıdamı yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalga dalga. Şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşlar cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: rızamı yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım, dep aldımdaki sandalyeye de, tak boynuma yağlı urganı da, beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana, Allah bile acırmış yanan kuluna. Elveda'yı bile çok gördün ya bana, kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı. Kır kalemi, ver idamı. Yaşamak, yaşamak bana uymuyor.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji

0: Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Damarsa damar, işte o kadar.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin arı gibi çalışanlara bal gibi destek Büyükşehir'den sloganı ile düzenlediğim Altın Kovan Projesi dağıtım töreni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleşti.

0: verecek. 40 kişiye 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteğinin sunulacağı dağıtım töreni 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17'de Tarsus Karakucak Ormanı'nda yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm yıl boyunca 7/24 esasına göre yürütülen ilaçlama faaliyetlerinde özellikle kışlak alanlarda bulunan sivrisinekler başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştıran büyükşehir ekipleri kent genelinde belirlenen 115 binin üzerindeki üreme kaynağı noktasını düzenli olarak kontrol ederek gerekli ilaçlama uygulamalarını titizlikle yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinde temiz, düzenli ve doğal bir alan oluşturulurken meydanın bir uğrak noktası haline gelmesiyle birlikte çarşı bölgesindeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor. Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencileri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler Mersin Devlet Opera ve Bale Sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için çalışan Büyükşehir, müzikal bir gösteriyle çöplerin ayrıştırılmasına dikkat çeken ve öğretirken eğlendiren oyun ile çocuklardan ve velilerden tam not aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen

0: Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
7: Damardan kalbe.
6: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
8: Gidişin ecelim olsa da var ki.
9: Arabeskin kralı.
8: Öyle özledim ki sevdiğim.
9: Arabeskin kralı.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz ve Fırat'la Damardan Kalbe programına başlıyoruz sevgili dinleyenler. Herkes hoş geldi. Herkes radyosunun başında mı? Evet dediğinizi duyar gibi oldum zaten. Hepinize selamlar, iyi akşamlar dileklerimize. Güzel bir listemiz var yine bugün. Ve bunlardan bir tanesi Devran Çağlar. İlk olarak sizlerle olacak. Öncelikle bu güzel şarkımızı katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına, çalışanlarına, müşterilerine, değerli işletmecisi Samet Yaşar'a armağan edelim. Kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı biliyorsunuz Silifke Atayurt'u arkadaşlar.
3: Sevincim, kederim, hasretim sensin. Benim bu dünyada başka...
2: Evet, ayrıca şu dakika itibariyle sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize bu güzel

0: Şarkımıza armağan ediyoruz. Bu saatte mesaide olan çalışan emekçi kardeşlerimize selamlar olsun. Allah kolaylıklar versin. Direksiyon başında direksiyon sallayan minibüs şoförlerimize, taksicilerimize buradan selamlar. Allah kaza bela vermesin. Bu güzel şarkı sizin için de geliyor. Evet, şu dakika itibariyle 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz sevgili dostlar. Şarkımın sonrasında gelen mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz.
1: Mersin FM 104.6. Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat'a selam, damara devam.

0: Hayat yayında. Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
1: Mersin efendim. 104.6.

Bu şarkının kralıyla startınızı verdik sevgili dostlar. Devam ediyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Beni sensizliğe terk etmen olur. Valla şimdi olsa bir daha dinlerim bu şarkıyı. Gerçekten çok seviyorum Devran Çağları ve bu şarkısını da. Birçok şarkısını severim ama bu şarkıyı daha da çok seviyorum. Devam ediyoruz. Haydi bakalım mesajları paylaşmaya başlayalım. İyi yayınlar Fırat Bey. Ben Hatay'dan Gülşen Dağlı. Sıradaki şarkılar canım kızım Çağla Dağlı arkadaşlarıma. Özür diliyorum. Arkadaşları Fatma Nur Kızıl, Melek Elma, Aysel Arıcı, Sabahat Avan, Özgür Bayar ve Özdemir ailesine armağan olsun demişler. Hatay'a da selamlarımızı gönderelim. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Çınar Başbuğ. Sıradaki tüm şarkılar babam Kürşat Öze gelsin. Öyle güzel babalık yaptın ki bana, dik duruşu merhameti, doğru yolu senden öğrendim. Sen bu hayatta güvenebileceğim, başım darda kalsa koşup yanına gelebileceğim koca çınarımsın demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, ben Burak Çetinkaya, artık en uzun cümlem sensin. Senin ismin sıradaki şarkı Sebahat'e armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Buradan Sema'ya çok çok sevgiler. Yürüdüğü yola ölürüm onun demiş dinleyicimiz. Vallahi bugün hep aşk mesajları dökülüyor herkesin dilinden, ne güzel. Geçen de böyle arka arkaya ayrılık mesajları gelmişti. Sitemli sitemli mesajlar. Demek arayı düzeltmiş herkes. Düzeltmiş, düzeltin böyle olun. Ben Poyraz, babam Murat Kamış ve beraberinde bulunan kuzeni Veli Arslan ve kardeşi Mert Alış, Behzat Demir Yılmaz, Hasan Serveroğlu, Mehmet Ali Adaklı, Süleyman İlhan, Özgür Su, Yaşar Kara, Harun Eser, Derviş Teteş ve Muhammed Atlı için sıradaki tüm şarkılar gelsin demişler. Merhaba, ben Asel Lina. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim babam Eren Özdemir'e gelsin. Canımdan çok çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış.

0: Evet, Zeynep Aktaş'la sizleri baş başa bırakacağız sevgili dostlar. Yüreğimden Tut radyonuzda sizlerle olacak. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bu güzel şarkıyı şu anda yolculuk esnasında sesime kulak veren canım eşim Zehra'ya armağan olsun. Artık yaklaşıyor, artık bize doğru geliyor kendisi. Haydi bakalım, şarkımız sizlerle, sonrasında devam edeceğiz. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Mersin FM 104.6
2: Fırat yayında.
3: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
4: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
5: Baba, büyüksün.
6: Eyvallah.

0: Güzel bir şarkı. Eylem Aktaş yorumu radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Sırayı İbrahim Tatlıses, namı diğer imparator alacak. Selam ve yayınlar, iyi akşamlar. Ben Özgül Bayar. En güzel şarkılar, en değerli arkadaşlarım Fatma Nur Çağla, Seboş, Gamze, Aselim'e ve anasına gelsin, Refika Sultan'ıma gelsin ve tabii ki siz değerli Fırat abime ve Zehra ablama gelsin. Darda kalan varsa kapımızı çalsın. Bilin ki kapımız açılmazsa gözümüz açılmıştır, geceniz güzel olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Bize de armağan etmişti. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere gelsin bu güzel şarkı. Sıradaki parça için Büşra'sından Mert Alıç'a Bal Gözlüm, Seni Çok Seviyorum, Hep Yanındayım diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben Adana'dan Nurten. Sıradaki parça Ali Can, Tanrıver oğluma gelsin. Seni çok seviyorum annem. Enes oğluma da çok selam ve sevgilerimle. Sizi çok seviyorum, çok özledim. Ali Can'ım iyi bak kendine, kurban olduğum yayınlar. Adana'dan Silifke'ye çok çok selamlar demişler. Eyvallah, bizlerden de Adana'ya selamlarımız olsun. Selam, iyi akşamlar, ben Sebat Alan. Yüzümüz boynunuzu aşmış, yetişemiyoruz mutluluğa. Mutluluğa varmak dileğiyle sıradaki şarkılar Yüreği Güzel Adam, Burak Çetinkaya ve Özdemir ailesine armağan olsun demişler. Yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Melihan Çelik, seni çok özledim. İçine içine işler ya sesi, gülüşü, bakışı, kokusu ve sen hepsini tek tek özlersin. Öyle bir şey işte seni sevmek diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Kahpe Düzen'in ilk çocukları babam Burak Çetinkaya ve abileri Erol Bediran, Sefa'ya sıradaki şarkı armağan olsun Cesur Çetinkaya'dan, onlara gelsin demişler. Gelsin bakalım o zaman bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Şöyle baktım da sonrasında bir şarkı daha çalma vaktimiz var. Evet, bir şarkı çalacağız ama birkaç tane mesaj okuyabileceğiz. Öyle fazla okuyamayacağız çünkü reklam saatimiz geliyor. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. İmparator yorumu Haydi Söyle radyonuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin FM
4: 104.6.

0: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
1: Mersin efendim.
2: 104.6

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
9: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
10: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlı.

0: Kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
6: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
9: Su hayattır. Su hastanesi.
10: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
9: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
11: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Erzurum'un meşhur Jal Kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyenler. Az önce reklam öncesinde son bir şarkı sıkıştıracağız demiştik ya reklam arasına. Anonsa girecektik ama giremedik maalesef. Yapmamız gereken birkaç işlem vardı. Zaten girseydim de reklam saatini geciktirecektik arkadaşlar. İyi ki de denk gelmiş girmemişiz. Devam ediyoruz Ferdi Tayfur'la. Ben Mustafa Alpaltun, bugün doğum günü olan Deniz Girey'im. İyi ki doğdun, herkesin hayatında biri olur ama sen benim hayatımın tamamısın. Doğum günün kutlu olsun aşkım diyerek mesajını sonlandırmış. Biz de değerli kardeşimizin doğum gününü kutlayalım nice nice.

efendim. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. İyi yayınlar Fırat Bey. Ben Selahattin Malgir. Ne kadar tükense de ümitler, içimden bir ses sabret, iyi günler gelecek diyor. Bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğar, her gecenin sonunda bir sabah vardır elbet bir gün. Abim Enes Işıklısı'daki şarkı sana armağan olsun demişler. Selam, ben Mahir, değerli kardeşim Hakkı Yuntar, Eren Tokay, Muhammed Ali Şahin ve Ahmet Kostak kardeşime gelsin sıradaki şarkı demiş. Sıradaki şarkı Bayram Çelik'ten çok sevdiği dayısı Adem Kurt'a armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar Fırat Bey. Ben Enes'im. Merhaba. Elimden gelse yeryüzündeki tüm dertlerden uzak bir dünya kurup seni oraya koymayı dilerdim. Ayağına değecek taşı dert olacak. Her şeyi senden uzakta tutup sadece mutlu olmanı isterdim. Hayat seni incitmesin oğlum. İyi ki varsın. Enes Işıklı sıradaki şarkı sana gelsin ve size armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de size ve tüm sevdiklerinize armağan olsun. Annem benim. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı eşim Murat Ersin Barış'a gelsin. Sen benim geç kaldığım hayatımın şansı, canımın dilisin. Yüreğimi seni sevdikten sonra hissettiğim tek insansın. Sen en güzel bağımlılığımsın, vazgeçilmez tutkumsun. Gülüşüne kurban oldum diyerek mesajını sonlandırmış. +55 53 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Haydi bakalım Ferdiciler, volümleri yükseltin. Olmasa hani derdiniz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.

aşkım hep dağlarmış, garipler de severmiş.

Merak etmesen Ferdi Tayfur radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı eşim Murat Ersin. Barış'a gelsin. Sen benim. Bunu az önce okumuştuk değil mi? Sizi unutmuşuz. Bir cihan onu değişmem, bin cihana gelse ondan vazgeçmem. Öyle bir mevzu bendeki seni çok seviyorum kocam. Erol Sabuncu diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Emir Alpaltun. Yengecim iyi ki dondun. Deniz girer yanık. Bazen insanlar güzeldir sadece. Görünüşleriyle değil, sadece söyledikleriyle değil. Olduklarıyla varlığın hayatıma anlam katıyor. İyi ki doğdun, iyi ki varsın demiş dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar, ben Silifke'den. Masal Üşenmez canımdan çok sevdiğim babam.

0: günler Fırat abi. Canımın diğer yarısı olan Kürşat Özegelsin sıradaki bütün şarkılar. Özlemim öyle derinden vuruyor ki bazen nefesim yetmiyor. Her gece gözlerimi kapattığımda seni düşünüyorum. Her sabah uyandığımda yine sensizlikle uyanıyorum. Belki kelimeler sana ulaşıyor ama inan kalbim her gün senin adınla atıyor. Sensizlik acıtıyor ama seni sevmek güç veriyor demiş dinleyicimiz mesajında. Biricik sevgili 0553 714 94 96'dan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Serdem Coşkun'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında da burada olacağız.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 0006, 0532 435 35 38.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Mersin FM 104.6.

0: Saati benden uzakta ama yakınımda hissettiren canım annem Fatma Nur Kızıl'a gelsin ve Melek ablama, Çağla ablama, Özgül ablaya, Ayşe ablaya, Buğre ablaya, Aysel teyzeye ve Özdemir ailesine ve Sabahattin abam ve annemin değerlisi olan fıstığın Asel Dine'ye armağan olsun demişler. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça biricik eşime armağan olsun. Seni öyle çok özledim ki inan görmedin. Görmedin mi, sesini duymadın mı, ben yapamıyorum. Sen bu dünyada beni yaşatan gülüm, unutma elbet Rabbim. Alemler seni bana kavuşturmayı nasip edecek. Allah'ın izniyle kendine iyi bak. Engin Üveyik seni çok seven diyerek mesajını sonlandırmış. Sen benim anlamda. Merhaba Fırat, ben Şadiye Çelik. Sıradaki şarkı canım torunlarım Velihan Çelik için gelsin. Seni seviyoruz oğlum diyerek mesajını sonlandırmışlar. İyi akşamlar Fırat abi, kolay gelsin. Ben Nazal Ocakçı. Sıradaki bütün şarkılar canım eşim Oktay Ocakçı için gelsin. Gözlerin gözlerime değdiği anda anladım sol yanım olacağını. Dünya durdu sanki ve tek duyduğum ses kalp atışını diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben Mutan Melik Edilece. Bugün çalacak olan tüm şarkılar Silifke'de bulunan ablalarım Tülay, Melahat, İcdal, Özlem, Burcu, Zehra, Deniz, Şule, Çağla, Sema, Sibel, Sebahat, Seher ve Minik Destanım'a armağan olsun. Sana da iyi yayınlar Fırat abim, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz Mutan ve selamlarımızı gönderiyoruz. Merhaba, iyi akşamlar derim. Silifke'de bulunan eşim Seyhan Acıras'a şarkı gelsin. Oğuz'un bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet bir gün Aslan. Canım eşim seni çok seviyorum demiş. İnan ki 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız.
1: Mersin FM 104.6.

0: Satamar, Satamar. İşte o kadar.
1: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.
3: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
4: Mersin FM
5: 104.6.

0: Mersin FM
1: 104.6
0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
2: Damardan

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde.

0: İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
5: Fırat'la Damardan Kalbe.
6: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. İlk saatimizi geride bıraktık ve son saatimizde karşınızdayız. İyi akşamlar, ben Eren Özdemir. Sıradaki tüm güzel ve anlamlı şarkılar bu dünyadaki en kıymetli, en değerli huzurum, nefesim, çocukluğuma gelsin seni çok ama çok seviyorum. Ben batan güneşin peşinden koşmam, doğacak güneşimi beklerim, sevdiğim diyerek mesajını sonlandırmış.

Merhabalar, ben Mersin Mutluhan Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt ve onun saygıdeğer dostları olan Ali Taş, Oktay Demirezen, Emre Eskioğlu, Tuğra Çalışkan, Yasin Şahin, Mert Alıç, Veli Ançelik, Eyüp Okay, Sefa Çetin, Ahmet Akan ve Rafet Gedik için sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı Hasan Eşim, canım sevgilim Kadir Çelik'e gelsin. Kalbim sen olmadan huzur bulmaz, aklım sende, kalbim sende. Her anımda seni arıyorum ve seni çok seviyorum canım eşim diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Sesiyle, kalbiyle, kişiliğiyle Silifke'ye renk katan Fırat abi. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyorum. Eyvallah sevgili kardeşim, bu güzel dileklerin için. Selamlar olsun. Ben Karaman'dan Bahri Topbay. Sıradaki tüm güzel şarkılar Silifke'de bulunan Aslan Dayı Mehmet Kurnaz, babaların babası Mert Kasapçı ve biricik kardeşime Seyhan Acar, Soner Ten, Engin Karaaslan, Muhammed Gültekin, Tolga Tekin ve tertibim İbrahim.

Kara Ağaç'a armağan olsun demişler. Karaman'a da buradan selamlarımızı gönderelim. Ben Mutlu Ali Özkar, eski bir çınar ağacı gibidir dostluk. Yerinden sökmek mümkün değildir. Sadece terk edebilirsin. Biz seninle son nefesimize kadar birbirini asla terk etmeyecek iki koca çınar ağacı olarak birlikte yaşayacağız. Silifke'de bulunan kardeşim Sefa Çetin, Uğur Esen, Onur Buda'ya sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun demişler. İyi akşamlar, ben Kıbrıs'tan Dilek Atay. Tüm şarkılar sevgili eşime gelsin ve sizlere gelsin. Yayınlar dilerim. Canım eşim, gönüller bir olduktan sonra dağlar da denizler de aşılır diyerek mesajını sonlandırmış. Kıbrıs'a da sevgili Dilek Hanım'a selamlarımızı gönderelim. Allah kavuştursun. Ben Nuri Eser, sıradaki şarkı arkadaşlarıma ve gerçek sevenlere armağan olsun demişler. Haydi o zaman Ahmet Parlak'la sizleri baş başa bırakalım sevgili dostlar. Usta radyonuzda sizlerle olacak.

0: cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Eyvallah.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

0: Merhaba avukatlarıyla sırayı Murat Yaman alacak. Merhaba Fırat Bey, ben Gizem Serdar. Mersin'den sıradaki parçalar canımdan çok sevdiğim canım abim Ziya Serdar için gelsin. Melek Ateş'e gelsin, Çiğdem Ateş'e gelsin ve Emir Ateş'e armağan olsun Nazan Zorbay'dan demişler. İyi yayınlar Fırat abi, ben Gülhan Çelik, Biricik abim Velihan Çelik, seni çok seviyorum. Burada geçen her gün kavuşma umudumuz da büyüyor. Zaman geçer, hasret gitmez. Ama inanıyorum ki hasretiniz kısa sürecek, elbet bir gün bitecek Aslan abim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat abi, ben Mazhar Kör. Sıradaki şarkılar dostlarım Ali İbrahim Kartal, Şeyda Tosun, Alparslan Güven, Ferdi Ersoy, Ramazan Çelik, Çağatay Topal, Mustafa Seyir, Kayhan Şenhanlı, Veli Şahin, Ali İhsan Solak, Semih Gence armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat abi, ben Hasan Kör. Sıradaki tüm şarkılar değerli Aslan abilerim Muzaffer Kartal, Burak Temel, Kemal Beyazıt ve Biricik Aslan abim Mazhar Kör'e gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Asır ol kalbim. İyi yayınlar, sıradaki parça İsmet Burak, Fırat ve Erol Savuncu, Mustafa Sarı ve Onur Budak için armağan olsun demişler. İyi akşamlar Fırat Bey, ben Derivan Serdar. Sıradaki parça Çıtır Kızlar, Asena Serdar, Seda Serdar, Selin Serdar ve Sevda Serdar için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar, ben Nurhan Topluca. Sıradaki şarkı Aslan Oğlum, Canımın Canı Kadir Çelik'e gelsin. Seni sabırla, sevgiyle, dua ile dört gözle bekliyorum. Seni çok seviyorum canım oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Murat Yaman'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Hasret Mayını radyonuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı. Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.
4: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
5: Mersin FM 104.6.

pembe tahtı.

aşkı yutmaya gelen hortumda, her an savrulmaya hazır ol.

0: Her an vurulmaya hazır ol kalbim. Murat Yaman'ı geride bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birliklerimiz devam etmekte. İyi yayınlar, ben Perihan Mazal, seni denizdeki kumlardan, gökteki yıldızlardan, okyanustaki sulardan, sahildeki martılardan, güneşin ışıklarından, seni canımdan daha çok seviyorum. Canım babam, sıradaki tüm parçalar Mazal'dan ve Perihan'dan Erol Üşenmez'e armağan olsun demişler. Selam, iyi yayınlar. Sıradaki tüm şarkılar İzmir'den Silifke'ye giden kardeşim Bayram Öztürk ve yanındaki tüm arkadaşlarına gelsin. İzmir'den selam olsun, teşekkürler demişler. İzmir'e selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Yalçın Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşim'e armağan olsun. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin, balımsın. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ben Nelise Duru Çelik. Sıradaki şarkı en değerli babam Kadir Çelik'e gelsin. Her gece dua ederken adını yanında kocaman bir özlem taşıyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Kavuşacağımız günü iple çekiyorum demiş sevgili kardeşimiz. Fırat abi selamlar, ben Çetin Bakar. Sıradaki parçalar Kalbi Güzel, Cumhur Ocak, Şalparsan Güven, Şavkı Şafak Eruzan, can dostlarıma gelsin. Her şey gönlünüzce olsun demişler. Sevgili Çetin kardeşimize de selamlar olsun.
1: Yıllar sonra seni tesadüfen.
0: Evet, Cengiz İmren'le sizleri baş başa bırakacağız. Namerdim diyecek radyonuzda.
1: Sen benim.
0: Sonrasında buradayız. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar.
2: Mersin FM
3: 104.6.

0: Dalton.
1: Sırata selam, damara devam.
2: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: Yaşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki seslen.
1: Sesini o dünyadan duymazsam namerdim.
0: Aşkı bu dört aleme yaymazsam namerdim.
1: Sana kötü bakana kıymazsam namerdim dedi Cengiz İmren radyonuzda sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Selahattin Baba, Selo Baba sizlerle olacak. Fırat abi selamlar. Evet, az önce okumuştuk sevgili çetenin mesajınız. İyi yayınlar, ben Mutlan Esra Ercim. Sıradaki parça canım eşim Sevdam için gelsin demiş. Abim iyi akşamlar, ben Derya. Sıradaki parçalar dayım Çetin Bakara ve oğlu Mert Bakara gelsin. Sizi çok seviyorum dayım Mert. Evet, aynı sana benziyor dayım. Allah'ın mutluluğunuzu daim etsin inşallah. Sizi seven yeğeniniz diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Ben Güneş Akal, Bursa'dan. Sıradaki şarkı oğlum Burak Çetinkaya ve tanışamadığım kızım Sebahati Armağan olsun demiş. Bursa'ya da selamlarımızı gönderelim. Bizde dostluklar ebedi, benim ebedi dostumsun, bizi hiçbir şey yıkamaz. Sıradaki şarkı Burak Çetinkaya ve Erol Üşenmez için gelsin demişler. İlkay Abukan'dan, canım eşim Özlem Abukan'a gelsin, bütün şarkılar seni çok seviyorum demiş.
2: Sarsıldım, yıprandım ama bıkmadım.
1: İyi yayınlar, iyi akşamlar Fırat Bey. Bugün öyle güzel şarkılar çalıyorsunuz ki. Ha, ne demek şimdi, her gün ben güzel şarkı çalıyorum canım. Evet, mesaj atmak istedim demiş. Sıradaki en güzel ak şarkıları benden canım kocama armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Şarkıları beğendiğinize sevindik. 0553-714-94-96'dan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dinleyenler. Şarkımız sonrasında çok kısacık bir reklam aramız var. Reklamlar sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
3: Mersin FM

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-07-15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla

0: Hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00. Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
1: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Evet, artık son yarım saatimize girdik sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Müslüm Baba alacak. Selamun aleyküm yayınlar, ben Okan Okay. Sıradaki tüm şarkılar dostluğun ve arkadaşlığın hakkını veren Ahmet Kurt, Emrah Eskioğlu, Mustafa Zehir, Kuşçu Ömer, Abdülkadir Keskin ve Adanalı Süleyman Özen dayıma armağan olsun. Hepinize kalbi selamlarımı yolluyorum. İyi yayınlar demişler, teşekkür ediyoruz. Gerçek dostluk mesafeleri asla azalmaz. Ben Mutan, Soner Özkan, Serifke'de bulunan abim Sefa Çetin ve Uğur Eser'e Onur Buda'ya sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Bugün batarsa gün. Kolay gelsin Fıraş Bey, ben Aslan Eserdar. Sıradaki parça canımdan çok sevdiğim eşime armağan ediyorum. Ümit Koşkur'a armağan olsun demiş dinleyicimiz mesajında. Bir sabah vardı. Yayınlar Fırat kardeşim, ben Asa Yurttan Hüseyin Çelik. Sıradaki parçayı Aslan oğlum Veli Ançelik ve tüm arkadaşlarına armağan ediyorum ve sizlere armağan ediyorum. Kolaylıklar, selamlar demişler. Teşekkür ediyoruz bizlerden de sizlere selamlar olsun. Yayınlar, ben Faruk Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim Aslan abim Erol Üşenmez'e gelsin demiş sevgili kardeşimiz. 0553-714-9496'dan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Haydi bakalım, volümleri yükseltin. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: selam, damara devam.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
2: Mersin efendim.
3: 104.6.

kalbi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa. Düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı

0: Dostlar, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Katkır ile birlikteliğimiz devam ediyor. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı biliyorsunuz. Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Atayurt kavşağından U dönüşü yapıyorsunuz. Hemen petrolün yanında o eşsiz lezzete kavuşuyorsunuz. Bir güzel cağ kebabınızı yiyin. Üstüne de Erzurum'un kadayıf dolmasını mutlaka yemeği ihmal etmeyin. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sırayı Ufuk Güneş alacak. Yalan Değil isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle olacak. Bakalım mesajları yayınlar. Ben Faruk Uşan. Ben sıradaki tüm güzel parçalar canımdan çok sevdiğim Aslan abim Erol Uşan bize gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Merhaba, ben Nejat İzmirli. Sıradaki parça kuzenim Doğan Demir Yılmaz'a ve abim Beysat Demir Yılmaz'a ve Hasan Armağan olsun yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selam yayınlar. Ben Kıymet Kurt. Sıradaki tüm güzel şarkılar kızım Çağlayan için gelsin. Bugün Deniz'in doğum günü. İyi ki doğdun canım, iyi ki varsın, iyi ki de seni tanıdım. Deniz, Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin. Rica etsem Deniz için bir doğum günü şarkısı çalarsanız çok sevinirim. Radyoya saygılar demişler. Vallahi bakalım vaktimiz kalırsa doğum günü olarak söz vermeyeyim ama çalmaya çalışacağım. İyi akşamlar Silifke'de bulunan canım eşim Hasan Cansız'a sıradaki parçaya armağan ediyorum. Her zaman güneş tutulmaz. Bazen bir gülüşe, bazen de bir çift göze tutulur kalır insan. Ben de sana tutuldum iki gözüm diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi bakalım volümleri yükseltiyor muyuz? Mükemmel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Ufuk Güneş, Yalan Değil radyonuzda sizlerle olacak. Bu güzel şarkıyı sevgili Firuze'ye de armağan etmeyi unutmayalım. Sevgili Firuze de Ufuk Güneş'i çok sever, hep TikTok çeker. Şimdi bu şarkıya da video çekmemi istedi, bunu TikTok'a atacakmış. Hadi bakalım at. Keşfete düşürürsen... Düşürebilecek misin bakalım, düşürecek misin? Bir de diyor ki şarkıyı söyle sen diyor. Şarkıyı söyle, senin şarkı söylemeni çok seviyorlar diyor. Söyleyeceğiz bakalım az sonra. Hadi bakalım şarkıda sizleri baş başa bırakalım. Yalan Değil ve arada da biz de katılım yapacağız. Söylemeye çalışacağız artık.
1: Mersin FM 104.6.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.

0: sevda yolunda. Hiçbir zaman yanlışım olmadı. Hayatta bir tek şeye değer verdim. O da sana yalan değil. İnan yalan değil. Vallahi yalan değil. Ölümün üzerine yürüdüm. Belalar beni, mutluluklar seni bulsun. Git, git yolun açık olsun. Bu sözlerim inan yalan değil. Vallahi yalan değil. İnan yalan değil.
1: Allah'ını severim adam senin, Allah'ını severim. Ufuk Güneş, radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Yalan Değil isimli o güzel yorumuyla. Evet, artık son iki şarkımız. Artık son mesajlar. Artık şu dakika itibariyle mesaj göndermeyin lütfen. Gerçekten yoğun bir mesaj hattımız var. Selamun aleyküm, ben Barış Yıldız. Sıradaki şarkılar öncelikle kardeşim Uğur Yıldız ve can dostum Seyhan Acar'a armağan olsun. Kolay gelsin yayınlar demişler, teşekkürler. Sıradaki şarkı Havva Zehir'den Silifke'deki Mustafa Zehir'e armağan olsun demişler. Fırat abi iyi akşamlar, ben Mert Bakar. Sıradaki parça babam Çetin Bakar'a gelsin. Seviliyorsun, özleniyorsun Çetin Bakar. Allah'a emanet ol, seni çok özledim. Allah'ım senin yokluğunu vermesin babam diyerek mesajını sonlandırmış. Ben İshak Alpatun'u yayınlar. Sıradaki en güzel şarkılar Kral Amcaları Mustafa Alpatun, Muzaffer Kartal, İsmail II. Lokman Yeşilyurt'a armağan olsun demişler. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Aleyna ve kızı Masal. Aradan saatler değil, sinirler geçse, gözümden yaşlar değil, kanlar gelse, uğruna dünya değil. Canım gitse yine de seni sevmeye, yeminim var seni çok seviyorum. Sıradaki güzel parçalar eşim Erol Üşenmez'e armağan olsun demişler. Fırat abim iyi akşamlar, iyi cumalar dilerim abim. Bizi sonlara bıraktığın için ilk parçadan sonra... Evet, ilk parçadan son parçalara kadar radyonun başında olan sevgili eşim Çetin Bakar'a gelsin. Şimdi şöyle bir şey var... Buradan Çetin'e selamlarımızı gönderelim. Vallahi ben bekletmiyorum sevgili Çetin. Şimdi Çiğdem mesajı 21.09'da atmış. Onun öncesinde de işte bütün okuduğum mesajlar yani saat 20 itibariyle gelmeye başladı. O yüzden tam 20.00 gösterdiğinde mesajını atarsan önlerde çıkacaktır mesajın. Böyle sonlara doğru kalırsan, şöyle hele ki 15-20 dakika sonra attığın zaman var ya, bir saat geç kalıyor mesaj okumak, haberiniz olsun. 15-20 dakika çok önemli arkadaşlar. İlk 15-20 dakika içerisinde gelen mesajlar ilk başlarda çıkıyor. Sonrası böyle geride kalıyor maalesef. Bizim kendi elimizde olan bir şey değil. Evet, devam edelim. Sevgili bacımızın göndermiş olduğu mesajı nerede kalmıştık? Evet. Sevgili eşim Çetin Bakır'a gelsin. Ya sana kurban olurum. İyi ki var dediğim tek kelime sen ve oğlum. Sizi çok seviyorum, sizi çok özlüyorum. Aşkım Allah'a emanet ol. Teşekkürler abim. Sonlara bıraktığın için kapanış bizimle bitsin. İyi tatiller demiş. Vallahi kapanış az sonra bitecek. İyi akşamlar, iyi yayınlar Erol Üşenmez için. Sıradaki tüm güzel şarkılar gelsin. Ayrıca çok sevdiği kardeşi Can Çakır'a, Burak Çetinkaya ve ayrıca arkadaşlarına gelsin. İyi yayınlar dilerim sizlere demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sıradaki parça çok değer verdiğim kardeşim Erol Üşenmez için armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben de Fika, sıradaki şarkı oğlum Nuriye ve kızım Özgül'e armağan olsun demişler. İyi akşamlar, bu akşamki yayınlayacağınız bütün şarkılar özlediğim kızım Burcu İlhan'a armağan olsun demişler. Evet, Ebru Gündeş ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında da son şarkımızda karşınızda olacağız sevgili dostlar. Mesaj göndermiyorsunuz. Kalan mesajlarımızı da son şarkımızda bitirip programımızı sonlandıracağız.
2: Mersin FM 104.7.

Tebrik Gündeş yorumunu geride bıraktık sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Artık son şarkımız Taverna Müziğin babası Cengiz Kurtoğlu radyonuzda sizlerle olacak. Sensiz kutladım diyecek. Hani bir doğum günü şarkısı istemişlerdi ya. Gerçekten tesadüfen ben bu şarkıyı ayarlamıştım. Hani doğum günü şarkısını da aslında çalmaya vaktim kalmadı biliyorsunuz ama bu şarkı tesadüf denk geldi. Bu doğum günümüz sensiz kutladım diyecek. Bugün doğum günü olan, yanında sevdikleri olmayanlar için gelsin bu güzel şarkımız. Selam'ı yayınlar olsun Fırat Bey. Hayatta kim ne der, ne ister bilmiyorum ama ben senin yüreğinde yaşamaktan, dizinin dibinde ölmekten başka bir şey istemiyorum. Mesafeler bitecek ve biz kavuşmaların en güzelini yaşayacağız sevgilim. Seni seviyorum eşim Enes Işıklı için sıradaki parça. Sana armağan olsun değerli radyocumuza gelsin demişler. Teşekkür ediyorum. Şimdi sizin isminizi ben bilmiyorum ama sonrasında mesaj da atmışsınız. Lütfen benimkini bu şarkıda okur musunuz diye. Sonra benim mesajımı okumadın.

0: 8'i 5 geçe attım, dinliyorum demişsiniz ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ilk mesajı attınız 20.05'te, sonrasında 20.23'te attınız ya bu mesajı. Bu mesaj sonlara gitti. Sonra 21.19'da benim mesajımı okumadınız diye yazdığınız zaman yine sonlara gitti. İşte o yüzden bunu yapmayın arkadaşlar. Mesajı yazdıktan sonra, şimdi sen bu 20.05'te çok güzel bir zamanda mesajı atmışsın. Eğer yazmamış olsaydın bu mesaj çoktan, bir saat öncesinden, 1,5 saat öncesinden okumuş olacaktı. Bunu defaat kez hatırlatıyorum. Hani dinlemiyor olabilirsiniz bizi. Yani sevdikleriniz bize mesaj göndermeyi bekleyen sevdikleriniz size uyarırsa bu konuda daha dikkatli olursunuz diye düşünüyorum. Selamlar olsun sizlere. Vallahi en sona kalsın istemezdim ama yapacak hiçbir şey yok. Selamun aleyküm abi, ben Arda Karal. Sıradaki şarkıları amcam Acun Karal abilerim, Dura Sansay, Güneydoğan, Burak Çetin, Kayıroğlu Şenmez, İsmail Ekaş, Bacanağım, Onur Budak, yeğenlerim Bediran Döle'ye gelsin elbet bir gün can parçalarım diyerek mesajını sonlandırmış. Candan Burcu İlhan'a tüm şarkılar gelsin bu gece ama bu kez hüzünlü değil, içimde taşıdığım karanlıkla çalsınlar. Her söz içimde kalan o küplenmiş anıları kazısın, her melodi adını söylediğim sensiz öfkeyle dokunsun. Unutmak istedikçe daha derine batıyor her şey. Bazı hikayeler bitmiyor, sadece kararıyor demiş dinleyicimiz. Selamun aleyküm Fırat abi, ben Ahmet Han Karal. Sıradaki parça canım babam Acun Karalı abilerim, Dura Sansay, Burak Çetinkaya, Yılmaz Doğan, Güney ve dayım Ahmet Doğan'a armağan olsun demişler. İyi akşamlar, sıradaki parça canımdan çok sevdiğim Ahmet Takan'a ve az kaldı sevdiğim, çok az kaldı diyerek mesajını sonlandırmış. Yenilerden Masal Üşenmez, sıradaki tüm güzel parçalar canım babam ve amcalarım Can Çakı ve Burak Çetinkaya için gelsin demişler. Abim ben Çiğdem, son parça Hasret Kokulu eşim Çetin Bakar'a gelsin. Seni çok özlerim, seni kocaman öpüyorum. Allah'a emanet ol demiş sevgili Çiğdem kardeşimiz. Ve bu mesajla da birlikteliğimizi sonlandırmış olacağız sevgili dostlar. Katkılarından dolayı Aliz Rum'un Cağ Kebabı'na teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz ve bu güzel şarkımızı da sevgili Samet Yaşar'a ve ekibine armağan edelim. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikteydik. Sürçülisan ettiysem bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın ve pazar günü tekrar programlarımız sizlerle olacak. Pazartesi günü tekrardan birlikte olacağız. Allah'ın izniyle ölmez sağ kalırsak. Tekrardan görüşürüz. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerde ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar ve program tekrarlarımız sizlerle buluşmaya devam edecek. Hoşça kalın.
1: Mersin FM 104.6. Fırat'a selam. Damara devam. Cübe.

Çok özür dileyerek şarkının arasına girmek durumundayız sevgili dostlar. Sevgili Samet Yalçın Bey. Erzurum'un cağ kebabı değerli işletmecisi mesaj atmış bize. Fırat Bey selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam diyelim. Hayırlı yayınlar. Dinleyen tüm dinleyicilerimize de benden de selam söyler misin demiş. Selamını iletelim. Üzerimizde kalmasın.

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

0: ol. Allah'a yakın, öyle bir git ki geriye dönme sakın. Geriye dönme sakın.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin FM.
1: Hep damar, full damar.

Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Geleni gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde. Düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden. Düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun. Düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yasta. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olma.

düşünce sahil olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın

0: damar denince damarın tek adresi.
1: Mersin FM.
0: Hep damar. Full damar.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
3: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız ve birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Tabii ki mesajlarınızı da paylaşacağız. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Tabii ki bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

0: güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Güzel şarkıyı değerli iş arkadaşıma armağan ediyorum. Dinleyeceğim dedi ama ismimi geçirme de dedi aynı zamanda. Kırmayalım şimdi, söylemeyelim ama. Aslında onun için çile çalmak istiyordum ben. Çünkü ısrarla söylüyor çok seviyorum diye ve çalmıyormuş radyomuzda çile. Bir ara onu halledeceğim. Sıkıntı yok. Selamlarımızı gönderelim. Hatta geldi bir listeme göz attı böyle. O dedi uyumlu olmuş şarkılar dedi. teşekkür ediyorum o zaman. Şimdi sizleri Bülent Sertaş'la baş başa bırakacağım. Yasak Sevda diyeceğiz. Bu güzel şarkıyı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden çok güzel ve çok anlamlı bir şarkıyla devam ediyoruz. Açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Bazı insanların hayatımıza girmek için değil de bize bir şeyler öğretmek için hayatımıza geldiği ve bazı yollar yürünsün diye değil, nerede durmamız gerektiğini anlamamız için vardır bence aynı zamanda. O yüzden ben de artık geçmişin yükünü sırtımda taşımak yerine kendime yeni bir yol çiziyorum. Belki hala içimde kırılan yerler var ama insan en çok da dağıldığı yerden yeniden toparlanmayı öğreniyor. Şimdi sessizce, kimseye bir şey kanıtlamadan sadece içime sinen bir hayat kurmaya çalışıyorum. Çünkü anladım ki yeni başlangıçlar büyük adımlarla değil, insanın kendine artık yeter dediği anlarda başlıyor. Severken ayrıldık. Bak bitti işte. Aklıma gelmezdi böyle bir veda. Ümit Besen, dostlar sağ olsun sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Yayınımıza çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Ama az önceki şarkının anonsuna yönelik sert bir eleştiri almışım ama. Yani her şey şarkıyla bağlantılı olmak zorunda değil diye düşünüyorum. Sonuçta herkesin kendi yayını, kendi yayın akışı. İnsan ne söylemek istiyorsa söyleyebilir. Seni... Sıkıntı yok, sizleri de dinleriz yani. Bakalım uyuyor mu, uyumuyor mu? Tabii herkes böyle yapmıyor ama. Mesaj okuyup geçmiyoruz biliyorsunuz ki. Selamlarımızı da gönderelim. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Selam Selin Hanım, iyi yayınlar dilerim. Ferdi Tayfur'dan. Yaralıyım Dertliyim parçasını istiyoruz. Şu anda servisteki arkadaşlarım için, Mersin FM ailesi ve dinleyenleri için istiyoruz. İyi yayınlar dilerim, iyi ki varsınız. Mustafa Taşkın, hayırlı cumalar dilerim demişler. Teşekkür ediyorum. Güzel şarkıyı sizlere armağan edelim o zaman. Doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdün ki bu alemin neresindeyim? Of of. İnanılmaz bir şarkı bu arada. Çok güzel bir şarkı istemişsiniz. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Tabii ki eleştirilerinizi de yani. Ama her şeyde bir cevabımız vardır. Bunu da unutmayalım lütfen. O zaman sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ferdi Tayfur, Yaralıyım Dertliyim sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hem de çok güzel bir Devran Çağlar şarkısıyla. Şarkılar da çok güzel oldu böyle. Ardı ardına geldi. Aşırı içimesin yani. Anlatamam bu hissi şu anda size.
1: Ağlayan kalbimin ahını dur.
0: Tabii şimdi bir şeyler konuşacağım ama şöyle söyleyenler olabilir. Şarkıyla yorum hiç uymadı diye. Yapacak bir şey yok artık. Ahını dur. Bir noktadan sonra herkesi anlamaya çalışmaktan da yoruluyor insan. Kendini unuttuğunu fark ediyor daha sonra. O yüzden artık kırgınlık biriktirmenin bir anlamı kalmıyor. Ne gidenin ardından koşmanıza gerek kalıyor ne de kalmayanı tutmaya çalışmanıza. Çünkü bazen en doğru vedalar sessiz oluyor bence ve insan en çok kendi yanında huzur bulmayı öğrenince büyüyor. Huzur zaten insanın kendi içinde ya. Gerisi gerçekten boş. Bomboş. Allah Allah, şarkıya bak. İnanılmaz bir şarkı. Elinden geleni ardına koyma. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım.

0: katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bu güzel şarkıyı ayrıca çalacağım tüm güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

bitireceksin.

ardına koymam. Zalimler sultan.

Kestin ya, kitledin gönlü. Hayal bile kısır döngü. Geçirdim böyle ömür. Yazık ettim, derdindeyim. Yüreğime köz bıraktın. Silinmez bir iz bıraktın. İki yaşlı göz bıraktın. Tutamadım, derdindeyim. Şu feleğin işine bak. Senin için düşene bak. Sen gül oyna.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Özberk Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi sırayı İbrahim Erkal alacak ve bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Selin abla yayında mısın merhaba diye giriş yapmışlar. Olmaz olur mu ya Selin yayında? Merhaba, ben Uğur, sıradaki şarkı. Ben ve eşime gelsin kurban olduğum nefesim hayatım. Ayşe Nur'a selam olsun demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. Güzel şarkı, benden sizlere armağan olsun. Aşık olsam sırılsıklam, hep onu sayıklasam, gönül evimde saklasam. İbrahim Erkal, Sırılsıklam. Sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Yine harika bir şarkı girişiyle birlikteyiz. Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Özbay Kurtarma sponsorluğunda.

0: Ya bence bir şarkının en güçlü yanı bazen bizi geçmişe götürmesidir. Unuttuğunuzu sandığınız duygular bir anda yeniden ortaya çıkabilir. Geleceksin diye. Bu şarkı da beni biraz öyle geçmişe götürüyor aslında. Ellerim kadehte, gözüm kapıda. Çok sevdiğim şarkılardan biri. Tabii Arif Susam yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ödüm kopuyor. Göreceksin diye ödüm. Bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: İnsan bazen en büyük savaşı kendi içinde veriyor. Kimse görmüyor ama her gün biraz daha toparlanıyor, biraz daha güçleniyor. Kırıldığımız yerleri saklamayı değil de onlardan vazgeçmeyi öğreniyoruz artık bir yerden sonra. Ya çünkü bazı yaralar kapanmıyor belki ama işte insan zamanla da o acıyla yaşamayı öğreniyor.
1: Yanımda.
0: O yüzden aslında geçmişe dönüp bakmadan sadece kendimize huzur veren şeylerin peşinden gitmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Duyamasam da sen benden gitmiş olsan da.
0: Şimdi bir de mesaj paylaşalım.
1: Hala seviyorum.
0: İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Azer Bülbül'den bir şarkıyı değerli abim İsmail'e armağan etmek istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim demişler. Tabii ki çalmaz olur muyuz? Güzel şarkıyı sizlere armağan edelim. Ayrıca şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese de armağan edelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Duygularım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte. Gösterdikleri değerli destekten dolayı Özbay Kurtarmaya ile Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin diyelim. Şimdi sizleri güzel bir düetle, güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Rubat ve Mehmet Erdem düeti. Öyle bir yerdeyim ki sizlerle radyonuzda.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza devam ediyoruz. Bu arada yaklaşık son bir saatimiz kalmış. Anlamıyorum, zamanın nasıl geçtiğini ben gerçekten anlamıyorum. Burada büyü var, sihir var, artık ne derseniz bilmiyorum ama kesinlikle bir şey var, bir terslik var. Ben yaklaşık 3 saat boyunca başka bir şey yapsam eminim ki daha uzun gelecek bu süre bana. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Yıldız Tilbe'den "Ah Bir Çocuk Olsaydım" şarkısını ablam Vahide'ye armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Çok güzel bir şarkı istemişsiniz. Sizlere armağan olsun bu güzel şarkı. Ah bir çocuk olsaydım. Ben de kardeşime armağan etmek istiyorum bu güzel şarkıyı.

Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Hep beraber bu güzel şarkıyı dinleyelim.

programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi eski aşkların unutulmayan sözlerin şarkısı radyonuzda. Selami Şahin yorumuyla Tanımam Senden Başka sizlerle.

kalbim dayanamaz artık. Yine hasretler çekmeye. Ben kime aşık olduysam bırakıp gitti ellere. Çekmeyen bilmez halimden. Anlatamam kimseye. Her sevdada bir

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız. Şimdi sizi çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Dön desem yıllara geri döner mi? Rüzgarlar şarkımızı yine söyler mi diyeceğiz. Eskimeyen bir ses, aynı zamanda yıllara meydan okuyan bir şarkı. Orhan Gencebay, Dönmeyen Yıllar sizlerle radyonuzda.

unutmuyorsun bütün anıları. Aramızda geçen mutlu yılları. Bir kalemde mi siliyorsun bunları? Yaktın beni bir tanem göz göre göre. Senden başkasına bakmaz gözlerim. Başka elleri tutmaz ellerim. Uzun olsa da hep sana duruyorlarım. Yıktın aşkımızı göz göre göre.

programımıza. Müslüm Gürses'le devam ediyoruz. Aynı zamanda programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Artık son iki şarkımız kaldı. Çok güzel son iki şarkımız hatta. Öyle söyleyeyim yani, emin olabilirsiniz. Neyine güveneyim? Kalleş dünya. Neyine güveneyim? Sahte dünya diyeceğiz. Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Kapanışımızı da Cengiz Kurtoğlu'yla yapacağız. Bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum. O eski aşkım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Babalar Resitali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali programına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerinden en harika resitalleri dinliyoruz. Tanıdık kokular. Bazı insanlar var ki hayatınıza kaç yaşınızdayken girerse girsin, onunla doğmuş gibi oluyorsunuz. Sanki o olmadan hiçbir şey yapamayacak gibi oluyorsunuz. Zaten onlardan ayrı düştüğünüzde de ne kahvaltıların ne bir günün hiçbir şeyin anlamı olmuyor. Aşk bir dengesizlik işi. Sensiz olmaz. Dengeye dönüşendir sevgi. Sensiz olmaz diyecek Müslüm Baba. Evet, sensiz olmaz. Müslüm Gürses şarkısı sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

İşte böyle insanlardan ayrılmak da gerçekten zor. Sanki hayatınız onun elinde ve bir daha aynı hayatınıza, aynı enerjinize geri dönemeyecekmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Şimdi Müslüm Gürses sevda yüklü kervanlar diyecek. Evet, aşk aslında birazcık da aşkın ne kadar zor olduğunu, herkesin muradına erip de kendisinin eremediğinden bahsedecek Müslüm Baba. Şimdi sizlerle birlikte sevda yüklü kervanlar radyolarınıza ses olacak. Ardından da kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından tekrar burada olmaya devam edeceğiz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından reklamlardan sonra yine Babalar Resteli ile sizlerle olmaya devam ediyoruz.

0: resitali, resitali devam edecek, devam edecek. Babalar resitali, babalar resitali devam ediyor, devam ediyor.
1: Ne huzur var.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM, Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli reklamlarının ardından devam ediyor. Şimdi de İbrahim Erkal Resteli'yle sizlerleyiz. Vur dibine diyecek İbrahim Erkal. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Baba şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi de İbrahim Erkal, kurtuldum diyecek. Karanlıktan hep korkardım, ışığa erdim, kurtuldum. İbrahim Erkal, kurtuldum şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

Cengiz Kurtoğlu'yla devam ediyoruz programa. Hiç aklıma gelmemişti diyecek. Bazen hiç ummadığımız insanlar karşımıza çıkarlar ve işte hiç aklımıza gelmeyen duygular kalbimize yerleşiverir bir anda. Cengiz Kurtoğlu, Hiç Aklıma Gelmemişti şarkısıyla sizlerle.

Evet, bazı aşklar insanın kalbine hiç ummadığı anlarda düşüveriyor. Ama en unutulmayanları da gençlik aşkları oluyor. İşte Cengiz Kurtoğlu bir kitap içinde hala duruyor. Sana verdiğim o güller belki de. Hiç unutulur mu okul yılları diyecek. Cengiz Kurtoğlu okul yılları şarkısıyla sizi gençliğinize, gençlik aşklarınıza götürsün. Evet, ilk aşklarınızı hatırlayacağınız o güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: ستالین.
1: Programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Şimdi de Selahattin Özdemir resteriyle sizlerleyiz. Evet, lisede veya bu okul yıllarında ilk aşklar güzeldir. Sonrasındakiler de güzeldir ama işte koptu mu bir şekilde aşklarda bir daha olsun istemiyorsunuz, tanımam diyebiliyorsunuz. Son defa şöyle bir yüzüme baktım. Ne varsa hatıran kopardım attım. Kendime başka bir dünya yarattım. Görsen de tanımam, koptum aşkından diyecek Selahattin Özdemir. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Selahattin Özdemir Resteli ile devam ediyoruz ama bu son şarkı. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM.

104.6 frekansında Babalar Resteli'nde sizlerleydik. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca bendeniz Zeynep'le birlikte arabeskin efsane babalarından harika resteller dinliyoruz. Şimdi de Selahattin Özdemir Gece Olunca diyecek. Nasıl ki gece olunca tüm hisler daha da artarak içimize doluyor. Nasıl ki tüm gündüzde yaşadıklarımızı o an düşünüyoruz, onu anlatacak Selahattin Özdemir. Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez, kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca diyecek Selahattin Özdemir. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Sizleri bu güzel şarkıyla uğurluyorum. Hoşça kalın.

0: saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.
1: Balar ve sitemleri.